ruhunuzu Allah'alaştırdınız. Üçüncü kat cennet dünya saadetini müjdeyle bile. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. İkinci kat cennet dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz, beka makamını geçeceksiniz, zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz.
dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ululevbat makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah-u Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100 ile birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sus ve sükun halidir. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz.
Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği şeyleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilen hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım. Hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size, emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını icramımızdan niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartlarla yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstünlü bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah-u Teala Fin suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelirim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle patlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi alıyor, huşu sahibi alıyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önünüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle. Dört tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da dördüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Beşinci kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da beşinci gök katına kadar yükseliyor. altıncı kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gökyüzüne yükseliyor. Yedinci kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani %50'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise 0'dan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Bu arada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gökyüzüne ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Yok oluyor. O sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta amini olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam fena makamı. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, meka makamı. Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden meka makamı makamındadır. Üçüncü makam, zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen, fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz, ulul elbab oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlık da yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mührün üzerinde rahmet fazla selavat ismindeki 3 nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mührün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ullelbap makamı, yani daimi zikrin tahakkuku mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp yüzünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilm el yakinden ayn el yakine adım atmaktır. Kişi burada ayn el yakine adım atmıştır. Kalp gözü açılmıştır fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı ihlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sütresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitetin müntahaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala bunu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. Cemma saveru, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip, ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerlerini oturtanlar. Yani bütün hasretlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkül yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Allah. Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Allah. Kumu almış yerden ve atmış. Allah. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu İradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildi. Bu sadece Allah'ın talebiyle Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı. Kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden dikkat edin, bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meselesi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur ve yeni halife görevine Allah Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatemül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefai Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse

Seni ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve dört halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin Haz-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül Azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül Azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül Azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah-u Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda sitedin müntahayı gösterir. Ondan sonra ancak Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edip onu tövbe-i nasuh'un sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah-u Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah-u Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor.

Ama öbür taraftan da diyor ki sakın şeytan size benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatımızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları. Düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidinin de yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadarki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standardına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbeni 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergah değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah Teala kendisine göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan İhlas makamının sahibi olursa, İhlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitetin müntahaya kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i nasuh sahiplerinin irşatlı görevli kılması söz konusu değildir. Ama Allah Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın zatını mutlaka görürler. Öyleyse salah makamı bir ıslah müessesidir. Islah, güzelleşme, hastalıklardan arınma, kötülüklerden arınma anlamına gelen bir tabir. Islah olma. Hatalardan masum olma. Hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi
dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe, mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amelü salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstün olarak kabul ediyor. O makama İrşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığım tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar, biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır.
demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاَنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَكُ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı
İhlas makamındır. Lehine suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, işte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da ihlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuh'a davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslısınız. Ama Sitretül Münteha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuh'a davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, salah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan salaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim salah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da
sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afetleri de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hakkı yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: kalbim biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyorlar İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adana'yı Dolunay'la yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete...
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum, sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekiküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izahat edeytüm sümme mercihüküm cemiya." Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki: "Biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyuhel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde: ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki: "O sizin nefsinizi tezkiye eder." Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki: "Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder." Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin." Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek, ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz yalnız senden. İstiâne yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istiâne var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtinâ sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, Biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayril maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken "Vebtegu ileyhil vesilet" ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi. İkisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan

insanların Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri, hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar.

Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşad makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesture alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı bileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157 Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor.
hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah'tan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı
Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması, daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması.
Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz, hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Und
1: eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Zikir suresinin 13. ayet kerimesinde ise buyuruyor ki Estağfirullahüküm mafis semavati ve mafil ardı cemiyan mühü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Ayrıca Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah'ın sağlığına çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın eline verildi. Gafir Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şunu sadece soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarını yüklüyorsunuz. Alanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikametle mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahatı başkasına atarsınız. Yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinizde vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi neslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse onun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar size hiçbir şekilde izlemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden izlen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan izin dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. İzin dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki sülh ve sükunu gösterir. Eğer siz sülh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizin için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu isimlerde öğretmenler, tasdik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadetiyse, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Bakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Denizli'den İstanbul'a gidiyorsanız hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı ulaştığı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sorulur. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların tesis tarzından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadete ulaştırması için zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor ne diyor? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah Allah Allah Allah
0: Allah Allah
1: zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen bak söylenirse adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala bize Müsresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerine resmet meclisse zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salata feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubiyum. Ayaktayken de otururken de genüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı zikrediğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle birdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah-u Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak kalbinizin her çiftinde biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz.
0: Şöyle atar.
1: Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift hecede işlerindeki ses sonsuz bir şey. Hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnna Allahe ye'murüküm اَنْ تُعَدِّلْ اَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde köşkül geçerlidir. %10. Peki diyorlar, bir de sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gözümüz, fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem tablo görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, ab olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde insan oğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığımız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz. Bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden mefruştan menada. Ama Allah-u Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnne salatı tethemne anil fahşai ve münkeri vel zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah-u Teala. İnne salatı tenhevne alil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezve giriyor kendisine bir yolda. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indi kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta. Ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Sesle de söylediler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabii. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye baksa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bize deli diyorsunuz ya diyoruz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktaları bu. Hele hele bizim Özkan gibi böyle sesle cezveye gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için gerekli olan her şeyi yaparlar. Biz de onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden eminim. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bu Risalesi bunları yazın bir kitaba. Bu kitabı sen yazdın efendi. Bu bir uydurmadır. Diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim el-Basmayı nasıldır? Cesaret edemiyorsunuz. Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle. Nesimi'deki ne harfiyle. Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece iki tane cümle. Hadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim ama. Ha. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü biz olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla üzerlediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın. Sizin için asla beddua etmemiz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşandığımız Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıpsa ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmran suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın yemin edecektir. O gece belki 6-7 defa Yaşar Nuri Öztürk kardeşimizi yemine davet edecek. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki, eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacak. Ayet-i kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar, eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz ölmeyecekti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler deniyor. Ne demek istiyor? Eğer orada savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz.

neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu. Son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu. İnsanları cennet saatine ulaştırabilecek olan ne varsa Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırılır? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saatine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saatine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saatine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar. Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'a ön plan alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saatine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyoruz. Size Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir müessesesi de var. 1/40 daha. En az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete getirmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğinizin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razılırlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olmalı.

Onlardır. Yunus 7. Yunus 8 onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, bunu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor. Sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştırmaktadır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah-u Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması, bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemenizin bu da kalbi kaleminize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'a ulaşmaktan sizdeki emanetini denildiği zaman olur.
ise onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Ve onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemeden bu dünyadan geçip giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispat edildiğinde ayet veriyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınıza da şu veya bu vasıtayla Allah'ın yolunu iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman bildiğini cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hadi bir söz var papaza kızıp oruç koymak diye. Ne biz papazız ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlaka cennete gitmeyi Allah-u Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek ne paramızda argo bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah-u Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah-u Teala. Diye bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Hal az. Aslında yemin ederim innel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Hüvünün suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah-u Teala diyor ki aslında yemin ederim, zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bu da tamamı diyor, arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amel olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yemin miyiz, sert ve ahlakı yerine getirenler kurtulurlar. 3 vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4 Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranda olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söylesem sonra da bunu gerçekleştiremezseniz o zaman haklı olduğunuzu sakın
düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra ölseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Dileceği mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinle ulaşmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinizi ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki aminim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah Teala. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olun. İşte Taha suresinin 123. ayet girmesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası nerede olursanız olun. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir. İki. Zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın. Size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar da kurtulurlar. Sadece onlar da hayatten kurtulurlar. Şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler. Mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala dedi ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşılmadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi isteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz farz hükme, riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor.
dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmaksa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulga sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinelerde olanı görür. Câsiye Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinelerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amine oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiğiniz yaşantınızda mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşit diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizin mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir. Buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir vesilesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve misaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanların mutlaka cennete ulaşacak kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahasına mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler
Bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sayesinde elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin, biatın gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amel oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararından kurtuldunuz ve hidayete adım attınız. Kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlaka cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsinizi tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. Ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresi'nin 27-28-29-30. Ayetleri gereğince yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemin yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerini gidecekler Allah'ın cennetine. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre olacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra, yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sadece sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahri Suresi'nin 8. ayet kısmı gereğince. Bütün bu güzellikler, cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak, Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız, alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutsuz olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz. Ne cennet saadetine, ne dünya saadetine.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskü resmi Rabbike ve tebette dileyi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Diyor ki يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اسْكُرُ اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü, zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmadan evvel gelen Allah-u Teala'nın emri Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey zikirde farz,
günün yarısından çok zikri ifade eden, çok zikir de farz. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen, bütün zaman parçalarını zikredilmek, zikretmek, o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha. Hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde 2, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde 3, 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar, eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, Habibim,
Gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı mahmuda ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dördüncü, yedinci gökyüzünün dördüncü alemi olan o makam-ı mahmuttadır. Dört halife de oradadır. Sahabenin de hepsi oradadır. Sanki makam-ı Mahmud'da İslam'ın başlangıcını Allah-u Teala orada tamamlamış. Ondan sonra geleceklere ibret olsun diye Allah'ın gösterdiği bir tabloyu oluşturmuş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani Erbay'ın çıkarma işi. Bu 40 gün süreyle birçok kardeşimiz bize eşlik ettiler. Bizimle beraber onlar da 40 gün Erbayin orucunu, Erbayin çıkardılar. 40 günlük bir orucu tamamladılar. Ama 41. günde Perşembeydi. 41 günlük oldu oruç. Bu oruçta sahabe gibi yaşamayı Allah-u Teala bize emretti. Kardeşlerimiz de biz de öyle yapmaya niyetlendik. Çok uzun zikirli bir teheccüd namazı tatbikatı yaptık. On bir rekattan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden jimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları
biz farz kılmadığımız halde yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti. Salat-ı vitir vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk koşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor Allah Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede, içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da lambaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi'in. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat, öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat, sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da salatı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede buluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz. 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah-u Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sünnetidir. Cebrail Aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz. Onları dikkate almayın. Herkes kendi çevresinde öğrendiği namaz stilini tatbik edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerinin yapıldığı bir devredir. Onun çektiği gibi bir çekmek. Bembeyaz bir örtünün altında evvela 25 defa estağfurullah çekip sonra da Allah'ın zikrini yapmak. Ne kadar uzun yapabilirseniz
o kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. ...114 sure... ve ...2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberimiz de sizin için hasen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namaz diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. 4 rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir 4 rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve 3 rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i Seniyye'yi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sofa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte size sünnet-i seniyyeyi en iyi yaşayanlar kimlerdir diye sorarlarsa ehli sufadır deyin. Mekke'den gelip de Medine'de o üzeri örtülü, kenarları açık mescidin içinde kalan 30-40 kişilik grup. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bugüne kadar gelmiştir. Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay.

aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervahin çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yıl dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor Kur'an'da, yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığınızı ne der? Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek, birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır. Zinde olmak için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece 2 sünnet. Bir, doymadan sofraya doymadan kalkın ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak vücudunuzun
gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri, hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki, o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tehdit eden nesneler kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates, nişasta, bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzeler ise bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız, hatta zayıflarsınız.
Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetli hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor uzun konuşanlar? Neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Ve eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ey sahabe hepiniz
Ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sual sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. 7 gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitretin müntehaya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbeyi müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir. Siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itaz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul meab ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan bir teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücudumuz. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun teslimde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığır lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tam o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş, bizde bir emanet, tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada. Biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 191-191. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, madiye ve terskiye'de 35, 42, 49, huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e eksiliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daha bir zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki unarlık insan ruhları sıvası, her sıradındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha da dahil, zikir hücrelerini, Ümmül Kitabı, kader hücrelerini, Kudret Denizi'ni ve daha başka alemleri, İndi İlahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitetin müntahayı görür. Sitetin müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulul erbap makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah Teala ulul erbap makamında ve ihlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul erbap makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden ulul erbap makamıyla ihlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmel yakindir. İhlas makamının dışın ulul erbap makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmel yakinde oluşuyor. Ne zaman aynel yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da ulul erbap olduğu zaman artık o kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakindedir. Ve ulul erbap makamı ve İhlas makamı aynel yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi onların hepsini Allah Teala'nın bir kendisine göstermesiyle yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle kalbindeki gözle görerek kalbindeki görme hassası olan basiretle basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul erbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Kullerbat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehler zikre infintüm la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehle zikri tüm de atalemun. Eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı
Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder, uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki Utlu Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağa işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibiyse, ulul elbabın sahibiyse o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah Teala'nın vahyi

Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir? Bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Vekka, Zühd, Nusinler makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbab makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa ihtiva ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Hullelbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Hullelbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. İşte burada Allah Teala'nın insanları
kişinin

irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler. Altıncısı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. Yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın.
İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada girecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Biz hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada İhlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bakara suresinin 151. ayet-i sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basamağı birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün İhlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle
insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlvel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmış. Kişi hikmete ulaşmış. Ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki. Hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfının sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz. Ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir,
Ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salih makamıdır kişinin tövbe-i nasuha ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbap makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbap makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El Fatiha me'as salavat.

0: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu'yla yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet.
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız, mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyâ." Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki: "Biz sizden ey Adem oğulları, ya eyyuhel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde: ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki: o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki: "Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder." Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki: "Sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin." Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falancayı hidayete erdirmek, ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur, ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme feülâike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu taharriyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, Biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bağız ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bağız ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakim de yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu biz sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu biz sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken "Vebtegu ileyhil vesilet" diyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız, hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış.

Çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki abi ben sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amin olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureti alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ihtediri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı innehe lekebiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar Allah Teala onlar diyor kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, milaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu?
Allah

yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilenirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız. Talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize. Diyoruz ki biliyor. Evet diyor öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak?
Hazreti'nin ötekine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden, emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları
Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha, gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz, madem öyle, Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki vakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8, 9, 10. ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı
cennet saadetine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp yüzüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah-u Teala gözlerde gışave tatlı, kalp gözünde gışave tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğümüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey, kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urf'tan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra İhlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız, irfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp pınarınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil sözüme dikkat edin, görerek fikir sahibi olmak.
0: Allah!
1: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul Elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah-u Teala. Ne demek bu büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esma sileti size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah-u Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi, o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken, o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe, 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat adlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahaline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mekanik menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın

olacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar 7 tane katın 6'sının sırlarıdır. Ve 7. kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra ümmül kitaba ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta sitetin imtihanı ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın 7 kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin 1. aşamasındasınız. 7 tane gök katı, 7. katın 7 alemi hikmetin 2. ve son kademesidir. 1. makam ulul erbab makamıdır. Hikmetin 1. makamı. 2. makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin 2. ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu 7 tane gök katı ve 7. katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salih makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salih makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah-u Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah-u Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi
kemal derecelerini

0: irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitetinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin dört makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor bunun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey sizin irfana ulaşmanız. İrfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbab makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz, mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlimin içinde gece de olur, gündüz de olur, zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zilmani ilminde sahibi olabilirler, Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zilmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zilmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinde muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. O insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar. Hikmet ise sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı, bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman, irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul elbab, ihlas ve salah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok. Dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle Zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve Zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin de hepsini cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler Zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz İlim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip, ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip bulunmuş. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor, onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Piri Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip, ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar, cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual, velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yövmde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir, onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de

6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıda olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim

0: Kendimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Bu duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse İnsanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz, ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı O'dur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edebiliyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki, Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Cevdet Kaç.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki 5 yıldır tabiyim size. 71 yaşındayım. Dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetli parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını, elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah, Allah, Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah, Allah, Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bilmenizi istiyorum ki ne zaman sizlerle bir konuşma yapsam hayatımın en büyük zevklerini yaşıyorum. Sizlere hitap etmek, Allah'ın bize öğrettiklerini size anlatmak çok büyük bir zevk. Bunun için yüreğimizde sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda olmak dünyada tatılacak saadetlerin, mutlulukların muhakkak ki en büyüğüdür. Onun yolunda olmanın verdiği iç huzuru, rahatlık, mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile ilişkilerinizde mutluluk, hepsi ayrı ayrı bir bütünün parçalarını oluşturuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanların bu muhteşem dizaynı anlayamayıp Allah'ın yolundan ayrı kalmaları, onlar adına bizi gerçekten çok üzüyor. Onlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini bilmiyorlar. O güzellikleri yaşamıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir insan Allah'ı bilmiyorsa, onu tanımıyorsa, onun yolunda değilse, sadece kendisine büyük bir kötülük yapmıştır. Mutluluğunu kendi eliyle yok etmiştir. O kendisine acımasa da biz o insanlara acırız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri tatmak imkanı ellerinde olduğu halde onu reddetmişlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, beni dinleyenler, sizlerin arasında Allah'ın dinleri dostu var. Bu Allah'ın dostları bizim ne demek istediğimizi çok iyi anlarlar. Onlar da bizimle beraber bu güzellikleri yaşayamayanlara sadece acırlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi, ona hayran olmadan yaşayamazsınız. O güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde. İkisinde yaşamak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Avcı anlatıyor. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de başımı aslanın ağzından içeri soktum. Aslan bile ısırdı, ölmüştüm. Arkadaşları diyorlar ki iyi de hala yaşıyorsun. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin sözüme. Onu tanımadıkça, ona ulaşmayı bilemedikçe, ona yaklaşmayı iç dünyanızda duymadıkça, o yaşadığınız hayata yaşamak mı denir? Ama bunu sevgili izleyenler, dinleyenler, benim değil, sizlerin idrak etmesi gerek. Edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Ama bu dünya hepinize o mutlulukları yaşayabilirsiniz diye ihsan edilecek. Bu kainat, unutmayın Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluk sizlersiniz, insanlar. Ve sizden Allah-u Teala sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey dilemiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Yalnız sizin mutluluğunuz için bütün konuşmalarımız,
Yalnız sizi mutluluğa ulaştırmak için her şey sizin için yaratılmış. Bütün bir kainat Allah'ın insanlardan başka yarattığı her şey insanlar için yaratılmış. Ve yetmez, insanın emrine musahhar kılınmış. Onun yaşaması için, onun hayatını idame ettirebilmesi için ve onun mutluluğu için. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُمْ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda ne yarattıysan diyor Allah Teala, o yarattıklarımızın hepsini sizler için yarattım diyor. Gök katlarında melekler görevli. Sizler için yaratılmış. Bütün kainat canlılardan ve cansızlardan oluşuyor. Hangi canlıyı görürseniz bilin ki siz bilmeseniz de o sizin için, size belki bilmediğiniz bir faydayı sağlamak için yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimizden biri diyebilir ki, yani şu yaratılan her şey bizim içinse tahta kurusu da bizim için yaratıldı. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyor musunuz, Vietnam Savaşı'nda Amerikalılar tahta kurusu kullandılar. Tahta kurusu 100 metrelik bir çap içinde insan hissettiği zaman titreşim sayısı değişiyor. Bir yılanı düşünüyorsanız onun derisinden elbiseler yapılıyor, zehiri kan zehir olarak kullanılıyor. Askerlerden savaş sırasında aç kalanlar yılanları kesip yiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aklınıza ne geliyorsa her şey sizin için. Mantık düzeyine oturtmaya çalışırsanız bir küçücük eksikliğiniz var. Siz ilmin tamamına sahip değilsiniz. Dünya üzerindeki 40 binden fazla çeşit olan otun hepsi sizin için, size bir derman olsun diye yaratılmış. Şu anda dünya üzerindeki hastalıkların hiçbirisi yoktur ki Allah'ın dünya üzerine verdiği o otlardan biri veya birkaç tanesiyle tedavi edilemesin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse her şey sizin için. Ve Allah Teala bizden ne istiyor? Neden bizim aç kalmamızı istiyor? Bizi açlıkla işkence ediyor. Neden bizim namaz kılmamızı istiyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi sizin sadece zevk almanız için. Biliyor musunuz? Eğer gerçek anlamda Allah'ın yoluna girerseniz, oruç tuttuğunuz zaman açlık duyamazsınız. Susuzluk duyamazsınız. Bu mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala sizi açlıkla işkence etmek için imtihan etmiyor sevgili izleyenler, dinleyenler. İşte Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta kardeşlerimizden biri diyor ki, biz diyor bu Ramazan bizim üniversitenin lokantasının kapısını kırdık, içeri girdik, öğle yemeği yemekte olanları bir güzel pataladık. Affedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz de halt etmişsiniz dedik. Eğer siz dedik tasavvufu yaşayanlar olsaydınız, o zaman belki o lokantanın içine gene girecektiniz ama kapıyı kırmadan. O yemek yiyenlerle sohbet edecektiniz. Oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu onlara anlatacaktınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer oruç tutuyorsanız, açlık duymuyorsanız, susuzluk duymuyorsanız, sadece Allah'ın verdiği bir muhteşem görevi yapmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorsanız, o zaman oruç sizin için bir Antalya mıdır? Yoksa mutlaka yaşanması lazım gelen bir zevk midir? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kat gözleriniz açıksa, namazı kılarken
Önünüzdeki dolar yok olmuşsa, oradan bütün kainatı seyredebiliyorsanız, zikir yaparken aynı güzelliği yaşıyorsanız, Allah kalp kulağınızı açmışsa, onun söylediklerini işitebiliyorsanız, o zaman namaz kılmak, zikir yapmak sizin için doyulmaz zevkleri oluşturmayacak mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kalp gözünüz öyle bir şekilde görür ki, baş gözünüzü açsanız da görürsünüz, kapatsanız da gene görürsünüz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden Allah-u Teala sizi bu kadar severken, sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı isterken, başka hiçbir şey istemiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz söz konusu. Eğer bir gün yaşarsanız, göreceksiniz ki oruç tutmak bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Zikir yapmak bir zevktir. Allah-u Teala bütün zevkleri siz yaşayasınız diye vermiş. Biliyorum insanların çok büyük bir kısmına bu söylediğim her şey bir yük gibi gelir, bir angarya gibi gelir. Çünkü bilmiyorlar, Allah'ın söylediklerinden haberdar değiller. Ve onlara öğretenler de bilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse öyle bir ilim düşünün ki, öğrenenler de, öğretenler de bu ilmin muhtevasına sahip değiller, yaşamıyorlar. Elbette o zaman bu insanlar için namaz kılmak kaçınılacak bir şeydir. Yani bir angaryadır. Aman bir an evvel şu öğle namazını kılayım da üzerinden şu yük gitsin Allah'ın isaresen diye insanların adeta bir şeyden, gümrükten mal kaçırırcasına en kısa sürede hemen o görevi üzerinden atmak istemeleri, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizin istediği bu değil. Böyle yaptığınız takdirde yaparsınız, zaten ne hissediyorsanız onu yaşayabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. 28 tane basamak var sizin sonsuz mutluluğunuzla, yani kemal derecelerine ulaşmanızla, velayetin tamamlanmasıyla başlangıç noktanız arasında 28 basamak var. Her basamakta ayrı bir seviyedesiniz. Ama bir gün fiziğin ötesindeki zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Şükrünüzün yetmediğini, hamdinizin yetmediğini göreceksiniz. Gözyaşlarınız secdelere geçecek. Allah kul olmak size yetmeyecek. Ona, onun ötesinde köle olmak isteyeceksiniz. Sizin ona verdiklerinizle veya ona bir şey veremezseniz, onun için yaptıklarınızla onun size verdikleri, o size her şeyi verir. Öylesine dengesizdir ki bir sinekle bir dünyanın mukayesesi gibi sevgili izleyiciler ve dinleyenler. O zaman hep Allah'a daha çok ne yapabilirsiniz diye düşünürsünüz. Çözüm yoktur. Ve ona verdiklerinizin size yetmediğini o biliyor. Siz de ona söylediğiniz zaman Allah-u Teala'dan şu cevabı alırsınız. Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Senden ve hiç kimseden yapabileceğinizden daha fazlasını istemem. Bütün varlıklarım hudutlu yaratılmıştır. Hudutsuz olan sadece benim der.
sedri üzerine ne dinlerler. Ama sizin talebinizi de kıramaz. Sizi kulluktan köleliğe almak için yardımcı olur. Allah'a köle olmak mı kainattaki en büyükse? Bilirsiniz dünya üzerinde kölelik, hürriyetin kısıtlanmasıdır. Kölelik demek başka birinin sizin hürriyetinize ipotek koyması demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de Allah'a köle olun bakalım ne göreceksiniz. Hudutsuz bir hürriyet yaşayacaksınız. Siz o hürriyeti en iyi kullanacak standartlara onun tarafından ulaştırılmış olduğunuz için o hürriyeti sonsuza kadar size verecektir. Bütün bir kainat önünüzde açıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz Türkiye'den Amerika'ya gitmek için bilmem kaç yüz dolar uçak parası verirsiniz. Ama kainatı görmek için 5 kuruş para harcamanıza gerek yok. Biliyor musunuz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Tillo'daki yattığı yerde türbesinde ne yazıyor? Biz uzayı Tillo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Dünya sayısız zevklerle dolu. Doyulmaz zevklerle dolu. Neredesiniz? O zevkler ulaşabileceğiniz, elinizi uzattığınız zaman ulaşabileceğiniz yerde. Siz neredesiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yıllardır bu güzellikleri sizlere anlatmaya çalışırız. Her geçen gün anlayanların sayısı çoğalıyor, güzel bir olay. Ama ya geriye kalanlar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara yazık olmuyor mu? Onlar da insan. Ve sadece yanlış bildikleri için, sadece Allah'ın söylediklerini bilmedikleri için, herkes hayatından şikayetçi. Biliyor musunuz? Dünya üzerinde nüfus itibariyle en çok dava dosyasının sayısı Türkiye'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanımız dünyada en çok birbiriyle kavga eden insanlar statüsünde. Şu anda Türkiye'de 18 milyon dava dosyası var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ortalama olarak bir davanın 3 kişiyi kapsadığı hesap ediliyor. 70 milyonluk bir nüfusun bu kadarı birbiriyle kavgalı, birbirine küs, birbiriyle dost değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun hangi anlama geldiğini biliyor musunuz? Onu tanımamanın, ona yaklaşamamanın, bu güzellikleri yaşayamamanın tabii neticesi bu. Biliyorum ki birçok kişi şu anda hadi canım sen de Allah ile uğraşıp ne olacak? Allah insanın karnını doyurmaz diyenler var. Onu bize göster diyenler de var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah olsaydı bize göz vermiş, biz onu görürdük diyenler var. Çok mantıklı gibi görünüyor değil mi? Eğer siz de sadece bu gözlerle gördüğünüzü zannediyorsanız.
aynı yanlışın içine düşersiniz. Bu gözlerle bu dünyada görebilirsiniz. Bu gözler fiziğin ötesini göremez. Rüyada olduğunuz zaman bu vücutta değilsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci bir vücudunuz var, nefsiniz. Ya Allah'a ulaşan vücudunuz, onun adı ruh. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzun başka gözleri var, nefsinizin başka gözleri var, ruhunuzun başka gözleri var. Eğer bir tayin mekan yaşasanız, göreceksiniz ki bazı yerlerde siz insanları görürsünüz rüyanızda ama onlar sizi görmezler. O zaman zahiri alemdesiniz. Siz nefsten oluştuğunuz için nefsinizin gözleriyle onları görür ve sözlerini de işitirsiniz. Buna ehilsiniz. Ama onlar sizi hem göremezler hem de işitemezler. Biliyor musunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca çıkardığı zaman onun vücuduna örtü olan ruhuydu. Ve Allah-u Teala orada şöyle diyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyle gördü? Ruhunun baş gözleriyle. Kalbi hangi kalbi? Nefsinin kalbi. Nefsinin kalbinde Allah-u Teala evvelce yüzlerce defa zatını ona göstermişti. Allah'ın huzuruna çıkıp da oraya ulaşıp da Rabbini ruhunun baş gözleriyle gördüğü zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binlerce defa gördüğü aynı şeyi bir defa daha gördü sadece. Eğer Allah-u Teala nefsinin kalp gözüne başka bir şey gösterseydi, ruhunun gözleriyle orada Allah'ın huzurunda Allah'ı gördüğü zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir varlıkla karşılaşsaydı, o zaman kalbi gördüklerini tekzip edecekti. Ama tekzip etmedi diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir anlatabilsem. Allah ile hemhal olmanın o büyük zevklerini şeytan mı her zaman bu zevkleri yaşayamamanın için her şeyi yapmaya hazırdır. Mesela bir insanın tasavvufu yaşayabilmesi, Allah'a dost olabilmesi, onunla hemhal olabilmesi, Allah'ın onun kalp gözünü, kalp kulağını açması, Allah-u Teala'nın hediyelerini o kişinin alması hep şöyle düşündürür diğerlerini. Böyle bir şeye ulaşabilmek için insanın dünyadan elini eteğini çekmesi gerekir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç de öyle değil. Şu dünyada dünya ilminin ulaşabildiği yerlerin ötesini bilenler sadece onlardır. Ve şu anda onlardan birisi size sesleniyor. Şu atom yapısı hakkında söylediklerimize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onları bize o öğretti. Gelecek yıllarda o öğretinin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Her şey zamanı geldiğinde Allah-u Teala tarafından şekle sokulur. En güzel boyutlara ulaştırılır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama Allah'ın bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor. Özeti, neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Öyleyse bu kalp yüzü açılanlar, kalp kulağı açılanlar, hikmet sahibi olanlar, ihlas makamını ve selah makamını yaşayanlar, bunlar sizlerden farklı insanlar mı? Hayır, onlar da sizlerden birileri. Sahip oldukları şeyler için farklı? Çünkü ona layık olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok basit. Allah-u Teala ile
Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ancak ilişkiyi kurabilirsiniz. Bu, onun sonsuz yardımlarının gelmesi için anahtarı çevirmektir, kapıyı açmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra zikrinizi her geçen gün arttıracaksınız. Zikir çekerken duyduğunuz huzuru bir defa duymaya başlarsanız zaten ondan vazgeçemezsiniz. Ve o zaman adım adım nasıl bir dünyanın önünüzde açıldığını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikir yapmak demek nefsinizin afetlerinin Allah'ta giden nurların nefsinizin kalbine yerleşmesiyle temizlenmesi demektir. Nefsinizin kalbine giren rahmet fazla salavattan fazlalar irşat makamına ulaştığınız anda kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve toplandıkları alana, iman kelimesine yapıştıkları alana karanlıkların tekrar gelip nüfuz etmesi mümkün değildir. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğumundan itibaren nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Onları hep Allah'ın emirlerine itaat etmemenize bir, Allah'ın yasak kıldığı hususları mutlaka yapmanızı isterler. İki, şeytan da aynı şeyleri ister ve onları bu istikamette azdırabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse içinizde kavga varsa, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir çatışma varsa, bunun sebebi sadece nefsinizdeki afetlerdir. Mutluluk nedir sevgili izleyenler ve dinleyenler? İç dünyanızda mutluluk nedir? İç dünyanızdaki kavganın bitmesi, sulh ve sükûna ulaşmanız halidir. Dış dünyanızda mutluluk nedir? Dış dünyanızdaki kavganın bitmesi, sulh ve sükûna ulaşmanız halidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûnu yaşamanızdır. Eğer bir insan velayetin bir makamında sonsuz mutluluğa ulaşırsa, burası daimi zikir noktasıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üç makamı var. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğu, iç dünyanızda sulh ve sükûnun bütün boyutlarıyla yerleştiği, bunun dış dünyanıza da yansıdığı, başka insanlarla sizin kavganızın bittiği bir yer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı bir olaydan bahsedebilirim sadece size. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşman olanlar çok olacaktır. Ama siz olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman düşman yoktur artık sizin için. Siz herkesin dostusunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların yaptıkları sizi hiç alakadar etmez. Çünkü yaptıkları yanlışlar Allah ile onların arasındadır. İşte bu kadar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz daimi zikre ulaştıktan sonra artık sizin insanlarla bir düşmanlığınız olamaz. Onlar size düşman olabilirler. Bundan daha tabii bir şey de olmaz. Herkes kendisi gibi düşünmeyeni evvela sevmez. Olabilir. Bu sevmenin ötesinde daha öteye geçebilirler, nefret edebilirler. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesin kalbinde hicab-ı mesture adlı bir perde var. Bu perde o kişinin mürşitlere karşı duyduğu kinin, öfkenin perdesidir. Bu perde var olduğu sürece insanlar o makamın sahiplerinden nefret ederler.
Bakınız ne diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler bu vakitte. İsra suresinin 43 ve 44. ayetleri. Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuduğun zaman, anlattığın zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlar onların içinin oranda hicab-ı mestur altı bir perde vardır. Onların kalplerinde ikimnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse dikkat edin ibadet sevgili izleyenler, nüfura kullanmış Allah-u Teala. Nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar diyor. Sebep ne? İşte sebep o hicab-ı mestur altı perde. Hicab perde demek, mestur'e de gizli demek, örtülü demek, kapalı demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların kulaklarındaki vakayı alıyor, kalplerindeki ikimiyeti alıyor, kalplerindeki hicab-ı mestur altı perdeyi alıyor. Muradı ne? Muradı o kişinin Allah yolunda ilerlemesini sağlayacak olan hedefe onu ulaştırmak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu işlemleri yapıyor. Bakınız birer cümleyle, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne olurum? Cevabını verelim. Bu cevapta birinci basamakta insanlar var, yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar var, birinci ve ikinci basamak herkes içindir. Olayları değerlendirir. Genellikle yanlış değerlendirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üçüncü basamak önemli olan ve bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde üçüncü basamağa geçebilir. Peki onun üçüncü basamağa geçtiğini kim bilir? Allah bilir. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah onların kalbinde Allah'a ulaşma talebi oluştuğu zaman bir, onu işitir. İki, onu bilir. Üç, onu görür. Bu olay oluştuğu anda Allah işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Hemen harekete geçer. İlk kişi, o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicab-ı mestur atıf verdiği oradan almaktır. Niçin? Çünkü oradan geçmesi lazım. Orada kalbine iman edilecek kişinin. O zaman müfride nefretle bakan, o sözlerini bitirdiği zaman nefretle oradan uzaklaşan insanların bu nefret onların iç dünyasında var olduğu sürece o hedefe ulaşması mümkün mü? Değil tabii. Onun için Allah-u Teala onların kalbindeki hicab-ı mestur altı perdeyi alıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçer. Bunu Allah-u Teala derhal görür. Burası dördüncü basamaktır. Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar kişinin üzerinde. Yani o kişi zikir yaptıkça Allah'ın nurları artık onun üzerine gelecektir. Böyle olmayan insanlara da ulaşır. Ama burada artık Allah-u Teala'nın ihsanıyla etken bir olgu vücuda gelecektir. Nasıl? Bu kişi dördüncü basamakta kulaklarındaki vakra alınan kişidir. Beşinci basamakta kalbindeki o hicab-ı mestur alınan kişidir. Mürşide yaklaştırılan kişidir. Yedinci basamakta da kalbindeki idraki önleyen Ekinnet isimli
ilahi kompütür sisteminin alınması yerine ihbat isimli idraki kalbi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sisteminin konulması söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle insanlara Kur'an-ı Kerim kabil olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz merak edersiniz bir insan nasıl cennete girer, ne yapması lazımdır? Size yüzlerle binlerle öğüt verilir. Biz de bir tek öğüt veririz. Tek bir öğüt. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Diledikleri anda buna ehil olmuşlardır. Bilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili izleyenler, insanlar hep Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi benim falanca günahımı affet. Ya Rabbi benim peşmeken günahımı affet. Affetmek

Allah Teala buyuruyor ki Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde Furkan 69 cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70. Ama kim mürşidine tabi olursa o zaman o kişi mümin olur. O zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Kim mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir günahınızın değil, o güne kadar yaptığınızın bütün günahların sevaba çevrilmesi, bu sizin kurtuluşunuz için kesin garantidir. Ayrıca Allah'ın sözü var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amiri olursa Allah onları mutlaka cennetine alacağını garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Bu güzelliği herkesin yaşamasını istiyor. Ama insanlar bilmedikleri için yaşamıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç size din öğreten birisinden duydunuz mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır diye bir şey. Oysa ki bu Kur'an'ın ruhu temeli. Bakınız 28 basamağı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki en kısa surelerden biriyle ne kadar rahatça anlatıyor. Vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değildir. Ne demek istiyorsunuz? Allah-u Teala ne demek istiyor? Hüsranda olan ne demek? Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi kesin bir hikmet söylüyor bize. Hüsranda olanların hepsi mutlaka cehenneme gidiyorlar. Ebediyen de orada kalıyorlar. Amin olanlar, hüsranda olanların arasından kurtulmuş olanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dört istisna koymuş Allah-u Teala. Cehenneme gideceklerin dışında kalacaklar için dört istisna. Birincisi amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkincisi müşriklerine ulaşanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar. Üçüncüsü ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Dördüncüsü nefslerindeki bütün afetleri temizleyip daimi zikrin sahibi olarak Allah'ın son üç makamına, velayetin son üç makamına yükselenler. Sevgili izleyenler, bunlardan birincisi amel olanlar yedinci basamağı gösteriyor. Müşrikten ulaşıp da kalplerine iman yazılarak mümin olanlar, aynı zamanda da zararetten kurtulanlar, onlar için de Allah-u Teala ikinci yedi basamağı işaret ediyor burada. 14. basamak mevzesiyle burada başlıyor. Amir-i Salihat'a. 21. basamakta kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ve böylece kişi Allah'ın hakkı başkalarına da tavsiye ediyor. 28. basamakta ise o artık ilmel yakininde, hakkı aynel yakininde, hakkı yakininde sahibi oluyor. Ve daimi zikrin sahibi, iç dünyası tamamen temizlenmiş ve Allah'ın insanı kamil dediği üç sınıftan bir tanesine sahip. Birinci sınıf Hulül Elbap sınıfı daimi zikre ile ulaşanlar. Yalnız zemin katı Allah-u Teala gösterir kalp gözlerine. Sonra birinci kattan yedinci katı kadar bütün katları kalp gözüyle Allah'ın gösterdikleri. Birinciler Hulül Elbap, ikinciler Muhlisler.

0: Sonra da Allah-u Teala tarafından 7. katın tamamı da gösterildikten sonra tövbe-i nasuha davet edilenler, salihler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir vetiredir, bir bütünlüktür. Bu bütünlüğün en alt pozisyonunda bile mutlak kurtuluşu Allah-u Teala koymuş. Ama insanlar bilmedikleri için korkuyorlar. Allah-u Teala bunun için söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? İşte bilmedikleri için, insanlar ne yapacaklarını bilmedikleri için, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmadıkları için cehennem fermanları kendi elleriyle imzalıyorlar. Bir korku içinde geçiyor hayatları. Allah'tan korkuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah onu sevmenizi istiyor. Seven sevdiğine koşar. Korkan da korktuğundan kaçar. Öyleyse bunca güzelliği ayaklarımızın altına sermek için hazır olan Allah-u Teala'yı neden elinizin tersiyle itiyorsunuz diye sormaz mıyız hiç sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratılmış. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine Allah'ın verdiği hediyelere bakın. İlk üçünü saymıştık. Kulaklarınızdaki bakrayı alıyor. İrşad makamıyla aranızda buna nicab-ı mestureyi alıyor. Kalbinizdeki ikinciti alıyor. Yerine de ifat koyuyor. 4. İhsan. Sonra ne yapıyor? Kalbinizin şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a döndürüyor. Sonra ne yapıyor? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala tarafından gelen nurlar nefsinizin kalbine ulaşsın diye sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne olur? Bu nurlar nefsinizin kalbine girerse ne olur? Eğer nefsinize ulaşabildiyseniz kalbinize o zaman 3 işlem kalbinizde yapılarak kalbinizin işlemleri tamamlanır. Birincisi kalbinizin mührünü açar Allah-u Teala. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. İkincisi kalbinizin içindeki küfür kelimesini çıkartır. Bütün insanların kalbi mühürlüdür ve bütün insanların da kalplerinde küfür yazılı sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte onu çıkartıyor Allah-u Teala ve kalbinizin içine o kelimenin yerine iman kelimesini yazıyor. 14. basamak. Bundan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat partikülleri göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünü kalbinizin alt boyutuna doğru itiyor, zulmani kapıya ulaştırıyor ve zulmani kapıyı kapatıyor. Zikir uyunca rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli bu nurların baskısı devam edeceği için sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikir yaptığınız sürece zulmani kapı, yani şeytanın karanlıklarının sorgusuz sualsiz kalbinizin içini işgal ettikleri kapı, o kapıdan girip kalbinizi işgal ettikleri kapı. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kapıya dikkatle bakın. Burada her şeyin en güzel oluştuğu bir dizaynın nasıl cereyanını göreceksiniz. Zilvani kapı kapalı, karanlıklar nefsinizin kalbine giremiyor. Yukarıdaki mühürlü olan kapının mühürünü açmış Allah-u Teala, mühür aşağı inmiş. Rabbani kapı, Allah'ın mühürlerinin geldiği kapı açık. Ne olur? Zikir yaptığınız sürece rahmet, farz ve salavat isimli 3 grup nur Allah'ın katından göğsünüze girer. Göğsünüzden şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ne olur? Kalbinizin içindeki iman kelimesinin etrafında rahmet, fazla selavat isimli bu üçünden sadece bir tanesi fazıllar yerleşir. Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bazı insanlar için fazilet sahibidir derler. Türkçe adıyla erdem. Ne demek istiyor acaba? Yani kalplerinde Allah'ın fazla gelip yerleşmiş ve o kişiyi yardımlarıyla yanlış yapmaktan koruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı yerlerine oturttığınız zaman ne görürsünüz? O kişinin kalbine Allah'ın nurları, yani fazıllar yerleştikçe, zikir bittikten sonra ne zaman yerleşir sevgili izleyenler, ne zaman gelir bu nurlar? Bu nurlar sadece zikir yaptığınız zaman gelir. Yani Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmaya başladığınız zaman gelir. Zikir anmak demektir zaten. Sevgili izleyenler, bunu yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüze, oradan şifre yolu takip ederek kalbinize ulaşır, müfa şairine iterler ve kalbinize giren bu üç tane nurdan fazıllar iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yerleşirler. Çekim gücü atraktivite nefsinizin kalbinde iman kelimesindedir. Daha evvel kalbinizde küfür vardı. O zaman da karanlıkları nefsinizdeki küfür kelimesi çekiyordu ve kalbin içinde sağlam tutuyordu. Ama bir irşad makamına ulaştığınız gün küfür kelimesi alınıyor, yerine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini aldığını, kalbinize iman yazdığını, ama Allah'ın yoluna girdikten sonra yoldan çıkarsanız, bu sefer de kalbinizdeki iman kelimesini aldığını, kalbiniz içine tekrar küfür kelimesini yazdığını ve kalbinizi yeniden mühürlediğini yazıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey sizin elinizde, top sizde. Nasıl isterseniz öyle bir hayat yaşayacaksınız. Ama her şey size bağımlı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileme kararını sizin vermenizi ister. Buna asla müdahale etmez. Zaten etse her şey bitmiş olacak. Ne demek istiyoruz? Allah'ın bir ismi El-Adl, adaletin gerçek sahibi. Başka bir ismi El-Hak, hakkın gerçek sahibi. Şimdi sevgili izleyenler, düşünün iki kişi var. Aynı seviyede iki kişi. İkisi de Allah yolundan haberdar değil. Allah-u Teala bir tanesini haberdar ediyor. Onun Allah'a ulaşmasını haberdar etmek ne demek? Allah-u Teala onun Allah'a ulaşmasını istiyor. Kalbine de onu koyuyor. Ne oldu? Allah onun kalbine koyduğu için o kişi cennetlik oldu. O zaman bu bir haksızlık değil mi sevgili izleyenler? İkinci kişi onunla aynı seviyede kişi. İkisi de Allah-u Teala'ya ulaşmayı istemiyor. Eğer Allah-u Teala birinin kalbine bunu koyarsa, sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. O zaman ikinci kişiye karşı adaletsizlik değil mi bu sevgili izleyenler? Sadece bir dileğiniz hepimizi Allah'ın cennetine ulaştırabilir. Bir tek dilek. Unutmayın, bu dilekle beraber Allah'ın ihsanları geliyor. O size namazı sevdiriyor, namazın zevkli bir şey olduğunu yaşamaya başlıyorsunuz. O size zikri sevdiriyor. O size zekat vermeyi sevdiriyor. Size zor gelen ne varsa bütün zorları kolay ediyor. O yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunun Kur'an-ı Kerim'deki sağlam bir işaret olduğunu bilmenizi isterim. Allah'ın yoluna girdikten sonra namaz kılmak, istemiyorsanız, zikir yapmak istemiyorsanız, zekat vermek size güç geliyorsa, sevgili Zeynep'in genel bunları sevmediğiniz vakası bir karşı karşıyasınız. O zaman siz kendinizi aldatmışsınız. Yola girdiğinizi sadece zannediyorsunuz. Aslında böyle bir olgu yok. Bakınız, irşat makamıyla karşılaştığınız zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne olur, nasıl olur? Arş-ı tutan melekler mutlaka oradadır. Kim Allah'a ulaşmak üzere bir tövbe yapacaksa veya bunu talep etmeden mürşidinizde bir tövbe yapacaksa, aynı edebiyenlik ama farkında bile değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin farkında bile değil ama bir mürşide ulaşmanın farz olduğunu söylemişler ona. O da ulaşıyor birisine. Mürşid oradadır. Allah'a varmayı murad eden veya murad etmeyen kişi de oradadır. Tövbe edecek olan kişi. Aşırtılan melekler saf saf. Devrin imamı 2. Mürşid 3. Mürid 4. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne olur? O kişi tövbe eder. Diz çöker, el öper, la ilahe illallah, Muhammed'e sıdak der, Allah'ın yanına girdiğini düşünür. Girebilir de, girmeyebilir de. Acaba ne olur da girer, ne olur da girmez? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişinin kalbine o sırada arşı tutan bütün melekler bakıyor ve görüyorlar kalbin içine. Allah'a ulaşmayı dileme var mı kalbin içinde? Yoksa yok mu? Devrin imamının ruhu, o da orada, o da görüyor. İkinci şahit. Arş-ı tutan melekleri binlerce melek, bir tek şahit kabul ediyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikincisi devrin imamı. Şahit kalbinde Allah'a ulaşma talebi var mı yok mu? O kişinin kendi kiradan geldiği melekleri, iki grup melek. Birinci grup günahlarınızı hayat kitabınıza yazan, ikincisi sevaplarınızı sağ tarafınızdakiler hayat kitabınıza yazan, yani hayat filminizi çeken, filmlerinize pozitif ve negatif rakamları otomatik olarak kaydeden kiranın katibi melekleri. Mürşidinizin kalp gözü görüyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebi var mı? Mürşidinizin başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu ayrıca görüyor. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok mu? Allah da görüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Var. Ne olur? Tövbeyi bitirdiğiniz anda Arş-ı Tutan meleklerin arasında bulunan devrin imamının ruhu başınızın üzerine girer. Sizin ruhunuza seslenir. Senin yevmit talakın geldi. İşte Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki arş-ı tutan melekler oradadırlar ve Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. O kişinin üzerine, başının üzerine Allah katından ruh gönderir. O ruh, o vücuttaki ruha senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi uyarısını yapmak üzere Allah o kişinin başının üzerine Allah'ın katındaki ruhu gönderir. Ve bu emri verir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani vücudu terk et. Hangi bir şeye tabi olursan oraya gideceksin. İşte o mürşide şu anda karşında bulunan mürşide. Bunu söyleyen devrin imamının ruhudur. Ve yetkili olan sadece bir tek kişi vardır. O da o sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala Musa'yı ne kadar net olarak açıklıyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. İnsanlardan birini imam kılarız diyor. Devrin imamı kılarız. Huzur namazının imamı kılarız. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Her devirde bir imam arşı tutan meleklerle birliktedir ve huzur namazını kıldırır. Sadece o Allah'a ulaşma gününün geldiğini bildirmek ve Allah'ın emrini bu emri tebliğ ederek insanları hidayet etmek, ulaştırmak yetkisiyle mücehhez olan kişi. Peki ne olur sevgili izleyenler, benim diyenler? Bunu söyledi. Daha devrin imamının ruhu kişinin başınızdan geldiği anda o kişinin kalbine, kalbindeki küfür kelimesi alınarak iman kelimesi yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi. O insanların başlarının üzerine katımızdan ruhu bildiririz. O ruhla onları destekleriz. Diyelim ki aynı anda dünya üzerinde 1000 kişi tövbe etti. Aynı anda o devrin imamının 1000 tane ruhu her bir merasimde mutlaka hazır bulunur. Eğer kişinin kalbinde Allah'a talebi varsa hepsiyle beraber, şahitlerle birlikte o da görür. Derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. O kişi Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe Hud suresinin 12. ayeti kerimesi gereğince bu ruh asla onu terk etmeyecektir. Çünkü o ruh o kişinin üzerinde bulunduğu sürece büyü ve hüddam, zülmani güçlerin bu silahları o kişiye tesir edemez. Mürşidin ruhu mutlak bir koruyucudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sözlerimin kıymetini hepiniz anlayamazsınız. Kim bir cinin tutsağı olmuşsa veya birkaç cinin tutsağı olmuşsa, kime büyü yapılmışsa, ancak onlar bilir sözlerimizin kıymetini. Ancak onlar içinde bulundukları durumdan, hacet namazını kılmayıp Allah'ın rüşitlerini sormamaktan, tabi olmamaktan, ancak onlar büyük yeğen istiyorlar, büyük üzüntü duyarlar. Ki öyle olsaydı hiçbirisine şeytanın tasallutu mümkün olmayacaktı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Allah Teala bu konuda? Maide Suresi 105. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfüseküm la yedürrüküm ben dalle izâkedeyküm sümmenercüküm cemiyon. Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Bununla hepiniz mükellefsiniz. Siz hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar o noktadan itibaren size bir zarar veremezler. Ne zaman hidayete adım atıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dalalette ne zaman kurtuluyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız gün. Neyi istedim söylüyoruz? 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerime bunu söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidinize ulaşamazsanız helalettesiniz. Ulaştığınız andan itibaren hidayettesiniz. Hangi şartla olduğunu demin söyledik. Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Dilemiyorsunuz. Devrin imamı yine orada. Şahit itip olmak için orada. Arşatılan melekler orada. Mürşidiniz orada. Onun başında devrin imamının ruhu orada. Kendi kiramen katibi meleklerinizin orada. Hepsi şahit ediyor ki sizin kalbinizde Allah'a ulaşma dileği yok. O zaman devrin imamının ruhunun başınızda gelip yerleşmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın yoluna girmiş değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu kadar basit sebep ve şimdi bütün bunların ışığında mutlaka Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka cennete gireceğini söylüyorsa size neden dilemiyorsunuz? diye sormaz mıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunu niçin soruyorsunuz? Bizim bir menfaatimiz mi var? Kurtulacak olan sizlersiniz. Ama istemiyorsanız kurtulamazsınız. Allah Teala'nın hepinize sadece cennet saadetine değil, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Yâke nâvâdu ve yâke nâstâinîk nâsıfâta nâstâkîn nâsıfâta nâsîn âlâ tâlihîn âlâ
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizi bir sohbette birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz, çok ama çok. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği bir sevgi. Eğer sizleri seviyorsak, eğer sizler bizi seviyorsanız, böyle bir sevgide bir üçlünün söz konusu olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bizi seviyorsunuz, biz de sizi seviyoruz. Siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah da bizi seviyor. Öyleyse bir üçlü sevgi alışverişi. Biz Allah ile aranızda sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın sesiyiz. Allah Teala bize tasarruf ediyor. Onun tasarrufundayız. Söylediğimiz her şeyi O söyletir. Yaptığımız her şeyi O yaptırır. Öyleyse Allah-u Teala dünyada verilen bu gezegene hangi mesajı verecekse o mesaj mutlaka bizim ağzımızdan dünyaya yayılacaktır. Bir tarafta şeytan var. Ve onun yardımcıları. Bu insanlar şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi görünüyorlar. Birçok kalpleri kapkaranlık insan şu dünyaya şu anda hakim olmuş durumda. Bu hakimiyetlerini daha üst boyutlara çıkarmak istiyorlar. Allah buna müsaade edecek mi? Bir yere kadar evet. Ama sonra her şeylerini kaybedecekler. Ne demek istiyoruz? Bütün negatif faktörlerin yok olacağı yeni bir dünya nizamına doğru ilerliyoruz. Elbette savaşlar olacak. Elbette anlaşmazlıklar olacak şu anda olduğu gibi. Ama bunun sonucunda, savaşların sonunda bir yeni dünya kurulacak sevgili kardeşlerim. Allah sevgisinin, bu sevginin insanlara verdiği mutluluğun, refahın, huzurun bütün insanlara yayılacağı bir mutluluk dünyasına hep birlikte adım atacağız. Bu müjde Allah-u Teala tarafından sizlere söylenmek üzere bize verilmiş durumda. Elbette anlaşmazlıklar olacak. Elbette iblis elindeki bu dünya hakimiyetini iyileri kontrolü altına alma yetkisini elinden kaçırmak istemeyecektir. Bunun için her türlü kötülüğü bu dünyada verilen gezegende gerçekleştirmek isteyecektir. Bu onun
mutlak olarak yenileceği son savaştır. Şu anda bildiğiniz gibi dünyaya şeytan hakim. Dünya üzerindeki harpler, hepimiz biliyoruz ki haklı sebeplere dayanmıyor. Bütün dünyayı şeytan ve avanesinin kontrolü altına almaya çalıştığı bir yeni dünya düzeni kurmak üzere hareketteler. Hakimiyetlerini tamamlamak azmindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu onların arzusu, onların hedefi. Hadi gelin şimdi hep beraber Allah'a bakalım. Allah ne diyor? Allah Teala diyor ki, sulh ve sükun bizim dünyada oluşturacağımız sonuç, bu sonuç olacak. Dinlerin birleştirildiği, hangi dinden olursa olsun, bütün insanların birbirini kucakladığı, hepsinin diğerleri için yaşadığı yeni bir dünya nizamı. Bundan 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe başkaları için yaşayanlar oldular. İşte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kalan muhacirler yani göçmenler Medine'ye hicret ettiler, göç ettiler. Medine'de bir vatan buldular kendilerine. Medine'deki kardeşleri onlara her şeylerini paylaştırdılar. Medine'de birçok ev yapıldı. Hem Mekke'den gelenler, hem Medine'dekiler bu evlerin her birinde alın teri döktüler. Hiç kimse bu benim evim değil, ben başkaları için çalışmam demedi. Bütün güçleriyle başkaları için yaşadılar. Herkese yetecek kadar bina inşa ettiler. Her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu paylaşma olayı diğergâmlıktır. Allah sevgisi olmadıkça insanlar üzerinde tahakkuk etmez. Öyleyse Allah'ı sevin. Sevdikçe Allah tarafından sevilirsiniz. Allah Teala tarafından sevildikçe insanları daha çok seversiniz. İnsanları daha çok sevdikçe insanlar tarafından daha çok sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler sadece tanımayanlar olur. Hakkınızda başkalarından duydukları yanlışlarla hüküm verirler. Sevgili kardeşlerim, aslında hepsinin haklı olduğu bir taraf var. Hadi gelin bakalım bugün din adamlarına ne görmüşler din öğretimi olarak? İslam'ın 5 şartının insanları cennet saadetine ulaştıracağını görmüşler. Alim olarak kabul ettikleri insanlar onları buraya sürüklemiş, bu noktaya sürüklemiş. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu muhteva insanları cehennemden cennete ulaştıracak olan muhteva bununla ölçülmüyordu. İslam'ın 5 şartı diye bir olay o zaman mevcut değildi.
Öyleyse bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 safa ve 4 tane teslimi yaşadıkları kesindir. Öyle midir? Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezîne işte muttagûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşirî vâdî. Onlar diyor sahabe için Allah Teala tagûta kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken diye başlıyor olay. Tağuta kulu kim? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuttan kaçındılar, kurtuldular. اَنْ يَعْبُدُهَا Ona kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en üstün bildiğimiz insanlar başlangıçta korkunç bir durumdaydılar. Her türlü yanlışlığı yapıyorlardı. Kervanların yollarını kesiyorlardı, insan öldürüyorlardı ve de canlı canlı küçük kızları, kendi kızlarını toprağa gömebiliyorlardı. İşte bu vahşeti yapan bu insanlar her kabile birbirine kan davasıyla düşmandı. Bu mütemadiyen insan öldürüyorlardı. Bu kanlı katiller Allah'ın en üst seviyedeki evliyaları oldular. Allah'ın dostları oldular. Neyle? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Ayet-i Kerime açıkça söylüyor. Sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bu tabiyet kainatın en büyük mürşidine yapılan tabiyet. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğu ifade ediliyor. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sonra tabi olmanın sonucu ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Tüm sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete ermek, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Âl-i İmrân 73 İnnel hüdâ hüdallâh Bakara 45 İnne hüdallâhi hüvel hüdâ İnnel hüdâ hüdallâh muhakkak ki El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Bunu Allah'ın ulaştırmasıdır diye yorumlayanlar da olmuş. Onlara da cevabımız var. Allah'ın ulaştırmasıysa, hidayet nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. İşte Şura suresinin
13. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Onlardan kim Allah'a münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşır demiyor. Onlardan kim o Allah'ın seçtiklerinden %95'ten her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'ın ulaştırması söz konusu. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Yani hidayete ermişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Peki bundan sonraki safha fizik vücudun teslimi. Fizik vücudun teslimine bakıyoruz. Acaba sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte gene bir garantili ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını teslim edenler. O zaman onlar hidayete erenlerdir diyor. Fizik vücudunu teslim edenler, kurtulanlar. Bu tabii kurtuluşun üçüncü safhası. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, Arapçasından başlayalım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden Allah Teala Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nelerden almış? Adem oğullarından, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızdan almış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da veçlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Gördük ki etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim bakalım. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir insanın nefsini Allah'a teslim ettiği yer, ulul elbab olduğu yerdir. Ulul elbabın vasfını eriyor. Allah Teala li ulul elbab eskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur.
Öyleyse Ulyalibab'ın müşterek vasfı daimi zikrin sahibi olmak. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler diyor sahabe için. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Kimdir ahsen olan söz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Kur'an ayetleri. Sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor. Sahabeden bahsediyor. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasında diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbaptır onlar diyor. Onlar lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek farz. Bütün sahabe lüplerin sahibi olmuş. Burada bitiyor mu her şey? Hayır, bitmiyor. Daha ihlas makamı var, salah makamı var. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Allah Teala evvela muhlis olmayı farz kılıyor. Biz ulul-elbab olmayı farz kılan ayeti söylemedik. Allah Teala bu konuda diyor ki İzâ kadaytumus salâte festurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûhüm. Âl-i İmrân 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Gördük ki daimi zikir ulul-elbab olmak da üzerimize farz ve bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Peki munis olmak üzerimize farz mı? Allah Teala onun da üzerimize farz olduğunu söylüyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe Allah'ın kulu, Allah'ın abdi, Allah'a abd olmaları için, üst seviye bir kul olmaları için lehuddine onun dininde hünefae hanifler olarak muhlisler olmakla emrolundular diyor. Bu haniflerin muhlis olmaları yani dinde halis olmaları emrolunuyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sahabe için söylüyor. Onlar diyor, onlara deyin ki, siz de Allah'ın kulusunuz, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Sahabeye Allah Teala böyle emrediyor. Sahabenin muhlis olduğu da kesinleşmiş. Peki bundan sonraki makam, ondan sonra Allah Teala bu insanların günahlarını örtüyor. Onlara salah nuru veriyor. Onların günahlarını sevabe çeviriyor ve onların iradelerini teslim alıyor. Ve onlara diyor ki irşada memur ve mezun kılındınız. Peki bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmış mı? Evet. Bütün sahabe
irşada memur ve mezun kılınmış. İster Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç edenler olsun, yani ister Ensar olsunlar, ister Muhacirin, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki, ister Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsi diyor Allah Teala'nın muhtevası içinde sahabeye ondan sonraki neslin tabi olduğunu anlatıyor. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Ensara ve Muhacirine daha sonraki neslin tabi olduğu ifade buyuruluyor. Sonrası da var. Bunlara tabiin deniyor. Tabiine de tebe-i tabiinin tabi olduğu kesin. Peki bundan sonrası var mı? Evet, var. Bundan sonra bugüne kadar gerçek tarikatlar hep tabiyet esası üzerine gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara tabi olanlar. Ondan sonra bunlara tabiin deniyor. Onlardan sonra tabiine tabi olanlara tebe-i tabiin deniyor. Bundan sonra da tebe-i tabiine tabi olanlar var. Ondan sonra onlara tabi olanlar var. Bu tabiyet bugüne kadar ulaşmış. Herkes Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Olmak durumundadır. Öyleyse başka bir alternatif yok. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmış. Öyleyse hepimiz tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu mutluluğun ikinci halkasıdır. Birinci devresinde kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diler, mutluluk başlar. Bu yüksek derecedeki mutluluk mürşide ulaşmakla artar, nefsin tezkiyesiyle daha artar. Ve kişiyi ta o noktaya ulaştırır, mürşit noktasına. Allah Teala ne diyordu Tövbe 100'de? O sabikunen evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte buradaki bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ensar da, macirin de, her ikisi de kendilerine tabi olunan salâ makamındaki teslimlerini bitirmiş, daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş ilahi iradenin üzerlerinde. Görev aldığı, onları artık kendi iradelerinin değil, ilahi iradenin kontrol altında tuttuğu sonsuz bir zikre ulaştırdığı, ki bunun adına tesbih diyoruz, tesbihe ulaştırdığı bir muhteva içinde bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bunları öğretti.
Bu noktaya geldiğimiz zaman ne gördük? İslam 7 safhadan oluşuyor. 4 tane de teslimden. Her birinin ayetlerini verdik. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler. Farz. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Farz. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın garanti ettiği safayı tamamlamışlar. Sonra bütün sahabe zikirlerini 18 saat zikre çıkarıp onu da arttırıp onu da geçip fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olmuşlar. Farz. Bütün sahabe tövbe-i nasuh'a davet edilmişler. Tövbe-i nasuhlarını gerçekleştirmişler. Muhlis olmuşlar. Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. O da farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kıldığını hiç unutmayacağız. Peki zamanımızdaki din alimlerinin bu konuya bakış açıları ne? Aralarından çok küçük bir kısmı böyle bir şeyin tasavvuf tarafından, tasavvufçular, mutasavvuflar tarafından yaşandığını söylüyorlar. Ama onlar sahabenin bu hedeflere 7 safa ve 4 teslime sahabe devrinde ulaştığını, ama onlar bu 7 safa ve 4 teslimin Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer aldığını bilmiyorlar. Öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın oyununu görebiliyor musunuz? Şeytan bundan belki 30 yıl evvel gerçekleşmesi gereken Allah'ın bu güzelliklerini bütün insanların yaşamasını 32 yıldır engellemeyi başardı. Neye borçlular bunu?

nevi istila halindedir. Ve bir zamanlar bütün ilmi dünyaya yayan İslam alemi artık ilimden uzak bir zavallı hüviyete bürünmüş durumda. İlmin ilk adımlarını onlar atmıyor. Başkaları atıyorlar, onları da taklit ediyorlar. Halbuki Allah-u Teala bize o ilimlerin ötesini öğretti. Işık hızının aşılabilmesi için muhtevanın mutlaka değişmesi lazım geldiğini, karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısının ötesine geçmesi gerektiğini Allah-u Teala bize öğretti. Elektronların ve karşıt elektronların nötronlardan yaratıldığını, vücuda getirildiğini öğretti. İslam'ın yedi safhasının hepsinin farz olduğunu ve bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını öğretti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, Hazreti İbrahim'in dininin olduğunu, tek bir dinin mevcut olduğunu öğretti. Öyleyse dünya sulhünü gerçekleştirecek olan olay budur. Biz şu anda Hristiyanlara da, Musevilere de dinlerinin tek bir din olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu ispat edebilecek hüviyetteyiz ve bunu onlara ispat ettik. Burada Hristiyanlara, Türkiye'de kardeşlerimiz Musevilere, Hristiyanlara anlattılar. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala Hazreti Musa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olduğunu söylüyor. Öyleyse başka bir din hiç olmamış. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, veçhini Hanif olarak dine ikame et. Dini ayakta tut. İşte bu din Hanif dinidir. Sen Hanifsin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Bu ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla, ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak ortaya koyduğunu göremezsin diyor. Sadece bir tek din vardır diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O din ezelidir ve ebedidir. İşte bunu mukaddes kitapların üçü de söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor, ondan evvel İncil söylüyor, ondan evvel Tevrat söylüyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Yani

Üç dinin de şeriatı, ondan evvel Hazreti İbrahim'in de şeriatı, ondan da evvel Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı şeriat. Başka bir din yok. Bir tek din. Şeriat dinin bütünüdür. Öyleyse bu muhtevada niçin dini ikame edin diye ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar takva sahipleridir. Fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, daireyi tamamladığınız zaman bir tek din görüyorsunuz. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve yakın gelecekte bütün dünyayı tek bir din olarak kaplayacaktır. Elimizdeki deliller kesin. Hiç kimse bunlara itiraz edemez. Ve Allah Teala bu hakikatleri bu dünya üzerinde, dünya adı verilen bu gezegende bize öğretti. Şimdi bizi dinleyenlere soruyoruz. Bundan evvel hiç böyle bir şey işittiniz mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 yıl, 300 yıl bu hakikatler hep var olmuş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. İnsanlar sadece din deyince inanç, iman akidesini bir tartışma konusu yapmışlar. Her şeyi berbat etmişler. Evet, her şeyi sevgili kardeşlerim, bir defa insanların cennete girmesini önlemişler. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa onun yaşadığı bütün statüyü yaşayan kimler hariç? Sufiler, tasavvufu yaşayanlar. Tasavvuf deyip geçmeyin. Osmanlı İmparatorluğu boyunca insanların %90'dan fazlası Osmanlı'nın muhtevası içerisinde sufiydi. Osmanlı tebaasının Müslüman olanlarından bahsediyoruz. Üzerlerinde hakimiyet kurdukları hiçbir ülkede adalette en ufak bir hata yapmadılar. O ülkeleri, onları mahvetmek üzere değil, onları korumak üzere, orada adaleti sağlamak üzere fethettiler. Bunlar işgal değildir, fetihtir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimiz Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam bir defa daha bir bütün olarak yaşandı. Osmanlı devrinde. Bir bütün olarak yeniden yaşanacak bizim devrimizde. Gelecek günlerde bütün dünyanın o tek dinin muhtevası içine girdiğini göreceksiniz. Herkes Allah-u Teala'nın hakikatlerini öğrenecek, kendi dinlerinin aynı din olduğunu görecek. Allah-u Teala'nın söylediği statüde aslında Buda'nın dini de aynı din. Nasıl diğer dinler zamanla bozulup da bu hale geldilerse, insanları kurtaramaz bir hüviyete ulaştıysa, o da orada da bozulma söz konusu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün görünene değil,
Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. İşte Kur'an odur ki Allah'ın bütün bu hakikatlerini muhtevidir. Bütün dünyayı bu devirde hedefe ulaştıracak olan, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak olan da İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Kâne as-salavat. Allah'ım as-salavat. La ilahe illallah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'ın bir güzelliğini daha yaşamak için bir aradayız. Bir doğruyu daha belirtmek için, bir doğrunun daha anlaşılması için, bir Kur'an mefhumunun realizasyonu için bir sohbet yapmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hidayet ve dalalet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse konumuza girelim inşallah. Hidayet nedir? Hidayet bir anlam taşıdığı istikamette doğru yolun üzerinde bulunmak ve bu yoldan hedefe ulaşmak manalarını taşıyor. Dalalet de doğru yoldan sapmak, yanlış bir yolda olmak manasını taşıyor. İşte şeytanın tuzağı da buradan başlıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Ama bir daha sırat-ı müstakim fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu kemal yolu, olgunlaşma yolu, bir yükselmeyi ihtiva etmiyor. Bir imajiner yol, hayali bir yol. Bu yol yükseltmiyor, yüceltiyor. Bir daha sırat-ı müstakim. Nefsimizi Allah'a teslim eden yol. Ve üç yolda hidayete erdiriyor. Sırat-ı müstakim ruhumuzu hidayete erdiriyor. Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ediyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyor kişi. Ruhu Allah'ın zatında fani oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Bir de Sir Suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Küllü nefsin mimâ kesebet rehînetün illâ ashâbel yemîn fî cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Yemin sahipleri yeminlerini yerine getirenler. Yemin nefsimize ait olan bir yemindir. Kur'an-ı Kerim'de de yemin adıyla geçiyor. Ve yemin birinci safhasında nefsimizin kalbindeki nurların %50'yi aşması hali tezkiye noktası. İkinci noktasında nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nefsimizin kalbinde hiçbir afet kalmıyor. O noktada farklı bir olgu var. Orada tasfiye söz konusu. Birincisinde tezkiyede nefsimizin hidayetinin yarısı oluşuyor. İkincisinde tasvirde tamamı oluşuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç tane sırat-ı bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Üç tane de hidayetten bahsediyor. Öyleyse ruhumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Nefsimizin hidayeti nedir? Gelin beraberce Kur'an-ı Kerim'e bir göz atalım. Bakalım neymiş olay? Ruhumuzun hidayeti neymiş? Fizik vücudumuzun hidayeti neymiş? Nefsimizin hidayeti neymiş? Ruhumuzun hidayeti Âl-i İmrân 73'te net olarak açıklanmış. Görüntü son derece net. Hiçbir şey peş öteye mahal verecek bir özelliği yok. Diyor ki Allah-u Teala, innel hüda davlâh. İnne vâhakkak ki, şüphesiz ki. El hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah-u Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillâhü fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen murşida. Allah kimi ona, kendisine ulaştırırsa, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer diyor. Şimdi hidayet yoluna girmemişse, hidayetin dışında kalmışsa, hidayet yolunun dışında kalanların hepsine Allah-u Teala dalalettedirler diyor. O zaman o kişi için bir veli, evliya olan, Allah'ın evliyası olan bir mürşidin o kişi için bulunamayacağı söyleniyor. Kişi Allah'a ulaşmayı istemiyorsa, böyle bir talebi yoksa, hidayetçi de onun için mevcut değil. Neden değil? Çünkü Allah-u Teala
sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştıracağını, yani mürşidine ulaştıracağını söylüyor. Çünkü ruhumuzun sırat-ı müstakime ulaşması için bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz gerek ki Allah bize mürşidi sevdirsin ve göstersin. Bunu yaptığı zaman Allah bize kalbimizdeki icabı mesureyi alarak irşat makamını sevdirdiğinde arkadan da 13. basamakta bize mürşidimizi gösterdiğinde Allah'ın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki sözünün yerine gelmesi söz konusu. Biz amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Bir insan mürşidine ulaşırsa ne olur? Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a giden yolu kendisine yol gösterir. İşte böyle bir mürşidin yapılan tövbe Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. 7 tane şahit huzurunda kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebiyle mürşidlerinde tövbe etmesi söz konusu oluyor. Devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. Mümin 15 gereğince. Ve kişinin ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a ulaşan yolu kişi kendisine yol itaz ediyor. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. Hakka ulaşmak için fizik vücuttan ayrılma günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol iddiaz eder. Ve ruhu ruhuna Allah meab olur. Sığınak olur. Allah'a ulaştığın yol üzerinden Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah ona sığınak olur. Meab olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun vücudunuzun ayrılarak ulaştığı sırat-ı müstakim bu fizik bir sırat-ı müstakimdir. Ruhunuz en aleminin malıdır ve sırat-ı müstakim de en aleminde Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse sırat-ı müstakimin başlangıcı nerede tabi olmuşsunuz? O tabi olduğunuz noktadan itibaren hangi mürşide tabi olduysanız onun bulunduğu dergaha kadar ulaşan bir yol. Sırat-ı müstakimin ilk sebili. Sırat-ı müstakim 4 sebilden 4 tane yoldan ulaşır, oluşur. Birinci sebil sizin nerede tabi olursanız tabi olduğunuz noktadan mürşidinin dergahına kadar ulaşan sebil. Bu sebil daha sonra devrin imamının dergahına kadar ulaşacaktır. Yatay sebildir. Yeryüzünün sathına paralel bir yoldur bu. Oraya ulaşıp da vücudunuzdaki rehine nefsiniz, sizin yaptığınız zikirle nefsinizin kalbinde %50'den de %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Uzaktan kontrolle rehine birinci gök katının kapısını açacak çocuğunuza her oğlunuz birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katı tarikat-ı müstakimin birinci katıdır.
Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaksınız. Devrin imamının bulunduğu dergahın sırat-ı müstakim, tarik-i müstakime açılan kapısı altın bir kapıdır. Yedinci katın girişi de aynı ölçülerde ve aynı standartta yine bir altın kapıdır. Üzerinde tokmak falan olmayan, kapı eli olmayan, baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, belki 1,5 santim, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı otomatik açılıp kapanan bir kapı. İkisi birbirinin aynı. Tarık-ı Müstakim burada sona erer. 7. katın giriş kapısında Tarık-ı Müstakim tamamlanmıştır. Allah Teala diyor ki biz üzerinize 7 tane yol inşa ettik. 7 tane katı birbirine bağlayan 7 tane yol.

Böylece 7 tane yol birleşince tarik-i müstakimi oluşturur. Bu tarik-i müstakim 7. kata kadar ulaşır. Orada yatay bir yolculuk başlayacaktır. Fethiye Kapısı'nı içeri girdiğinizden sonra 7 tane alem geçeceksiniz. Yatay bir yolculukta 3. sebil ulaşacaksınız. Birinci sebil sizi altın kapıya ulaştıran yol. İkinci sebil tarik-i müstakim 7 tane gök katını aşırtan yol. Üçüncü sebil 7. kattaki 7 tane alemin yatay geçiş. Birinci sebilde yatay, üçüncü sebilde yatay. Dördüncüsü dikey bir yol. Sesini sağdan Allah'a ulaşan dördüncü sebil. Bu sebillerin hepsi beraber birinci sırat-ı müstakimi oluşturur. Bu fizik bir sırat-ı müstakimdir. Gerçek anlamda bir yoldur ve kişiyi yükseltir. Kişinin ruhu bu yol boyunca giderek daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı fizik standartlarda uçarak yükselecektir. Neticede Sedde-i Müntaha'dan sonra dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sonra Allah'ın zatında yok olacaktır. Ve böylece birinci sırat-ı müstakim tamamlanacaktır. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Ve bu 7 tane gök katını aşma imkanını bize sağlayan vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz. Her %7 temizlik kıdemesinde bir gök katını aşma imkanına kavuşuyor. Bir gök kapısını, gök katı kapısını açma imkanını, uzaktan kumandayla açma yetkisinin sahibi. Ve o rehine temizlenmedikçe hiçbir zaman gök kapıları açılmaz. Araf'ta Allah Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, hidayeti inkar edenlere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Allah'ın ayetlerini kim yalanlarsa, inkar ederse onlar için gök kapıları açılmaz. Onlar Allah'ın ayetlerinden de haberdar değillerdir. Yunus 7 ve 8'e göre. Ve bu sebepten onlar ebediyen cehennemde olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İşte burada birinci sıratımızdaki sona ermiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Yükselme bitmiştir. Ve bundan sonra rehine bir süre daha rehine olacaktır. Bizim nefsimizin kalbindeki nurlar bizde 51 olduğunda ruh Allah'a ulaşır. Bu fena filah devresinde %61'e ulaşır nurlar. 61'e yükseldiği zaman deka makamının sahibi oluruz. 71'e kadar. Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşmıştır. Ve 71'den 81'e kadar bu giderek zikrimiz artarak devam eder. Ve 181'e ulaştığımız zaman bir de bakarız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuş. İşte ruhumuz Allah'a teslim olduktan sonra, hidayetini tamamladıktan sonra biz kemal derecelerinde olgunlaştıran ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim edecek olan ikinci bir sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Bu fizik vücudumuzun teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a ulaşmasını gerektirmiyor. Öyleyse bir yükseliş olayı bulunduğu yerden ayrılıp
Allah'a kadar yükselme olayı fizik vücudumuz için geçerli değil. Ama bir sırat-ı müstakim üzerinde bulunduğu da kesin. Ve bu fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada ruhumuzun Allah'a ulaşarak ulaştığı birinci teslimle fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu nokta arasında geçen süreçte zaman parçasında fizik vücudumuz Allah'a yükselmez ama kemal derecelerinde giderek olgunlaşır. İşte bu kemal derecelerinde olgunlaştığı imajiner yolun, hayali yolun, yani fizik standartlara tabi olmayan yolun adı gene sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuzun kemal derecelerinde olgunlaşmasını temin eden bir ikinci yol. Daha sonrası fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman o noktaya kadar rehine olmak hüviyetini devam ettiren nefsimiz artık rehine olmaktan kurtulur. O da bir emanet olur. Ve o noktadan itibaren kemal derecelerinde kişi daimi zikre doğru olgunlaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman üçüncü hidayetini de tamamlamış olacaktır. Bu %91 nurdan kişiyi daimi zikirle sonsuz nurlara ulaştıran noktaya kadar geçen süreçte nefsimiz sırat-ı müstakim üzerindedir. Birinci sırat-ı müstakim, fizik sırat-ı müstakim, ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücutta ve nefsle bir alakası yoktur. İkinci sırat-ı müstakim, kemal derecelerinde ruh, fizik vücudumuzu hidayete erdiren sırat-ı müstakim, fizik vücudumuza aittir. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren geçerlidir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu noktaya kadar vardır. Ve sadece kemal derecelerinde olgunlaştırır. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudumuzu hidayete erdiren sırat-ı müstakim, Allah'a teslim kılan sırat-ı müstakim. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Bir yükselme, irtifa kaydederek Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatında yok olarak teslimini tamamlayacaktır. Ruhumuzun hidayeti böyle tahakkuk eder. Fizik vücudumuz Allah'tan gelmemiştir. Allah onu çamurdan yaratmıştır. Safsalinden veya tayinden yaratmıştır. Ve şekillendirmiştir. O fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olduğu noktada Allah'a teslim olur. Bu teslim fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlandığı yerdeki olaydır. İkinci teslim. Ve fizik vücudumuzun hidayeti ruhumuzun hidayetinden sonra kemal derecelerinde olgunlaşarak devam eder. Aslında fizik vücudumuz kendi olgunlaşma sırat-ı müstakiminde nefs tezkiyesine başladığı andan itibaren devam etmektedir. Çünkü nefs tezkiyesine başladığımız an fizik vücudumuzun Allah'a itaati nefsimizin afetlerine paralel bir özellik taşır. Nefsimizin kalbinde %100 afet varsa fizik vücudumuz Allah'a hiç itaat etmiyor. Ve
şeytanın tesirinde, şeytan bütün afetlerimize tesir ediyor ve bu istikamette bir dizayne içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir süreçte muhtevaya baktığımız zaman bir üçüncü teslimin daha var olduğunu görüyoruz. Nefsimiz de neticede Allah'a teslim edecektir, teslim olacaktır. Bu teslimle fizik vücudumuz teslimi, fizik vücudumuz teslim oluncaya kadar beraberce gider. Ama fizik vücudumuzun teslimi noktasında nefsimizin teslimi daha tamamlanmamıştır. Nefsin kalbinde %9 karanlık mevcuttur. Başlangıçta %19 karanlık mevcuttur. %9 karanlığa kadar nefsimiz Allah'a teslimiyet keyfiyetinin hep içindedir. Yani fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde bulunan afetlerin %19'dan 9'a doğru giden süreç içerisinde davranış biçimlerini kale almaz, dikkate almaz, umurunda bile olmaz. Onlar ne söylerlerse söylesinler, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu nokta fizik vücudumuzun hidayete erdiği yerdir. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Üç, hidayetin de tamamlandığı yer teslim noktasındadır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, onların yerini ne zaman ruhun hasletleri alırsa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman her şey en güzele dönüşüyor. Ve nefsimiz de başlangıçtan beri, yani mürşidimize tabi olduğumuz andan beri devam eden kendi manevi sırat-ı müstakiminin son safhasını yaşar. Ve Allah'a nefs teslim olur. Şeytanın hakimiyeti, nefsin afetleri üzerindeki, nefs üzerindeki hakimiyeti %100'den %0'a ulaşır. Nefs böylece Allah'a full teslimle teslim olur. Ama fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde nefsimizin kalbindeki afetler %100'den %9'a düşmüştür. Tamamen düşmemiştir. Ama fizik vücudumuz kendi standartları içinde Allah'a teslim olmuştur. %9'luk bir farklı yapıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet dediğimiz zaman bakıyoruz, Allah Teala ruhumuzun hidayetini çok net olarak tarif etmiş. İki ayetten, üç ayetten bahsetmiştik. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşarak tamamlanabiliyor. Allah'tan gelen ruhumuz yükselerek sırat-ı müstakim üzerinde, kendi sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşıyor. Bu onun hidayeti. Peki fizik vücudumuzun Allah'a köle olması söz konusu, Allah'a kul olması söz konusu, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu. Bu da mı hidayet? Evet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bu da hidayet. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi anlatıyor. Diyor ki Allah Teala: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem. En la tabudu şeytane. İnnehu leküm adivun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm." Ey Adem oğulları diyor Allah Teala, ben sizden ahd almadım mı?
şeytana kul olmaktan kurtulun diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de bir sırat-ı müstakim. Allah-u Teala açıkça şeytana kul olmaktan kurtulun, bana kul olun diye sizden ahd aldım diyor. Bu da diyor sırat-ı müstakimdir. Öyleyse fizik vücudumuzda Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a kul olmak durumundadır. Bu da onun sırat-ı müstakimidir. Ve işte bu Allah'a kul olma müessesesi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma müessesesi bir hidayettir. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi kendi sırat-ı müstakimin olduğu bu sırat-ı müstakim sürecini bir hidayet olarak açıklıyor. Diyor ki Allah-u Teala Nahl 36'da biz bütün kavimlerde resuller beas ederiz, vazifeci kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar, Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse biz güzelliği yaşıyoruz. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor ve bunun da adına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. Nasıl ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinde fiziki bir yolculukla kendi alemi emrani ruhumuzun kendi aleminde fiziki bir yolculuk yapıyor. Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Bir yükselme olayı. Bu onun hidayeti. Allah'a ulaştıran bir sırat-ı müstakim üzerinde. Peki fizik vücudumuzun teslimini standardı neden ondan farklı? Şu sebeple farklı. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a dönecektir. Madde bir. Onun için dönebilmesi için sonsuz bir uzaklığı aşması gerek. Sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı yükselecektir. Böylece Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, Allah'ın emri gereği mutlaka geçerlidir. Allah-u Teala bir emanetten bahsediyor Araf 72'de. Diyor ki

Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Demek ki nefsle fizik vücut beraberliği var burada. Çünkü zulüm ve cehalet nefsimizin afetleridir. Ve işte bu afetlerin sahibi olan fizik vücudumuz ve nefsimiz, bu afetlerin sahibi olan nefsimizle birlikte fizik vücudumuz emaneti yüklenmişler, ruhu. Yani emanetin sorumluluğunu almışlar. Onu Allah'a ulaştırmak üzere beraberce gayret edecekler. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz başlangıçta ahsen değildir. Ama ruhumuz programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhumuz böyle programlanmıştır. Programlandığı andan itibaren ahsendir. Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Allah'a tekrar geri dönecektir. Öyleyse Allah'a geri dönüş sonsuz bir mesafede Allah'a ulaşmayı sırat-ı müstakim üzerinden 7 katlık bir yolculuğu gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

ruhunuz zaten ahsen olduğu için bir temizlenme, bir ıslah olma emrine muhatap değildir. Çünkü temizliğin, ıslah olmanın son safhasında yaratılmıştır. En üst seviyesinde yaratılmıştır. Onun görevi sadece ahsen olan ruhumuzun görevi Allah'ın rızasına geri dönüp ulaşmak. Hidayetini öyle tamamlıyor. Onun hidayeti söylediğimiz ayetler gereğince Allah'a geri dönüp ulaşmak. Ama fizik vücudumuz ahsen değil. Teslim olabilmesi için Allah-u Teala'ya ruhumuzun teslimi nasıl onun görevini yapmasıyla Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkün oluyor. Nefsimiz içinse ahsen olmakla mümkün. Ruhumuz zaten ahsen olduğu için bir defa da ahsen olması gerekmiyor. Allah'tan geldiği için de Allah'a güvenmesi lazım. Onun hidayeti Allah'ın teslimi. Fizik vücudumuzunsa ahsen olması gerekiyor. Bunun için nefsindeki bütün afetleri yok etmeden belli bir nokta, belli bir devre evvel 109 karanlıkta 109 nefsin afetleri kaldığı noktada fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Hidayete eriyor. Ve nefsimiz de sıfırda hidayete eriyor. Nefsin afetleri onun içinde sıfırlandığı an ancak o zaman. Çünkü şeytanın tesiri ancak o zaman sıfırlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde üç tane hidayetin var olduğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz ki fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması Allah'ın bizden aldığı bir yemindir. Allah'a teslim olması. Bunun da adına Allah-u Teala hidayet diyor. Peki nefsimizin tezkiyesi, tasfiyesi bir hidayet midir? Evet. İşte Allah-u Teala bakınız ne söylüyor Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah-u Teala nefslerinizin sorumluluğu üzerinde farzdır. Ey amin olanlar diyor. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar. Ey Allah'a ulaşmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Nefisler üzerindedir. Nefisleriniz üzerinizdedir. Nefislerinizin temizliği, temizlenmesi üzerinize farzdır. La yedirrüküm ben dalle izah edeceğim. Siz hidayete adım attığınız andan itibaren hidayet üzere olduğunuz an olduğunuzda o zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i Kerime çok açık bir şekilde nefsimizin de hidayetinden bahsediyor. Bu da nefsimizin hidayeti. Öyleyse üç hidayet söz konusu. Ruhumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun hidayeti ve nefsimizin hidayeti. İşte
sevgili kardeşlerim, büyük hidayetin de başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Hidayet, insan zihninde bir ide olarak, bir hedef tayin etmiş bir fikir olarak yerleştiği an kişi başlangıç hidayetindedir. Hidayetin başlangıç noktasındadır. Ne ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır, ne fizik vücudu fizik olarak hidayete başlamıştır, ne de nefsi. Ama kafasında mutlaka Allah'a ulaşmak ve Allah'a ulaşacağından emin olmak standartlarının ikisi de mevcuttur. Onun için fiziki standartlarda değil ama düşünce standartlarında başlamıştır hidayetlerin üçü de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefsinin temizlenmesi yoluyla buraya ulaşacağını, fizik vücudunda kirlilikten, şeytana kul olmaktan böylece kurtulacağını bilmektedir. Üç hidayetin de düşünce platformunda start noktası burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, başlangıç hidayeti. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah rahim esasıyla tecelliye başlıyor. Birinci ihsanı. Sizinle irşat makamının arasında bulunan hicab-ı mesureyi aranızdan alıyor. İrşat makamına sevgi duymaya başlıyorsunuz nefret yerine. İkinci ihsanı. Kulaklarınızdaki irşada müteallik şeyleri anlamaya engel olan vakrayı alıyor Allah-u Teala. Manaya varmanıza engel olan vakrayı alıyor. Üçüncü ihsanı. Kalbinizdeki idraki önleyen ekinleti alıyor. Dördüncü ihsanı. Yerine idraki sağlayan ihbat koyuyor. Beşinci ihsanı. Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırmak için ne yaptı? İrşad makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesureyi aldı. Onun sözlerini anlayabilmeniz için kulaklarındaki vakrayı aldı. Manaya varmanız için yetmez. Manayı bütünlendirebilmek, kendinize mal edebilmek için kalbinizdeki ikineti alıp yerine ihbatı yerleştirdi. Altıncı ihsan Allah-u Teala'nın kalbinize hidayeti koymak. Yedinci ihsanı kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmek. Sekizinci ihsanı göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmak. Muradine Allah'tan gelen nurların kalbinize ulaşmasını temin etmek. Dokuzuncu ihsanı kalbinize ulaşan ve kalbinizin içine sızılan %2 rahmetle sizi huşu sahibi yapmak. 10. ihsanı size mürşidinizi göstermek. Ve 10 ihsan alarak bir adım atıyorsunuz siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Hidayetin düşünce platformundaki başlangıç noktasındasınız. Bu başlangıç hidayeti. Mürşidinize ulaştınız. Artık start noktasındasınız. Nefsiniz tezkiyeye başlayacak. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlayacak. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Fizik standartlardaki bu başlangıç noktası ön hidayettir. Daha hidayete adım atıyorsunuz. Hidayete üç açıdan da ruhunuz, veçiniz ve nefsiniz açısından da üç açıdan da hidayete adım attığınız yer burasıdır. Burada Allah'ın size verdiği 10 nimetin 3'ü ruhunuzun hidayete başlamasıdır. Yani vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmış olmasıdır. Mürşidinize ulaştığınız zaman gerçekleşir. İkincisi,
fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Gene vücut ulaştığınız andan itibaren gerçekleşir. Üçüncüsü nefsinizin teskiyeye başlamasıdır. Nefsiniz teskiyeye başladığı için ruhunuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Gök katlarında yükselebilir. Nefsiniz teskiyeye başladığı için. Fizik vücudunuz da gene nefsiniz teskiyeye başladığı için şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacaktır. Nefsiniz böylece üç ayrı cephede üç ayrı hidayet başlar. Mürşidinize ulaştığınız an. Allah'ın üç nimeti. Peki nasıl başlar? Bu üç nimeti sağlayacak olan diğer nimetlerle başlar. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip başınızın üzerine gelip yerleşmesidir. Birinci nimet. Ve bu nimet başınızın üzerine geldi diye kalbinizin içine imanın yazılması için üç nimet daha alırsınız. Birincisi Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. İkincisi kalbinizin nur kapısını Allah kalbinizin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alıp atar. Üçüncüsü kalbinizin içine iman kelimesini yazar.

zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinizin mührü açılmış, hareketli hale gelmiş. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat isimdeki üç grup nur, üç grup enerji mührü zulmani kapıya götürüyor. Şeytanın karanlıklarının aşağıdan zorlamasına rağmen karanlıklar üç grup nuru, üç grup enerjiyi yenemiyor. Mühür aşağıdaki zulmani kapıyı kilitliyor zikir boyunca. Zikir var olduğu sürece rahmet fazla salavat gelecek, baskı devam edecektir. Ve iman kelimesi, nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, rahmet fazla salavattan fazlaları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin, nefsin hidayetinin başlangıç noktasıdır. Demin söylediğimiz gibi bu başlangıçtaki dört nimetten sonra nefsin hidayeti böyle başlıyor. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetler azalıyor. Neden? Çünkü yerlerini ruhun hasretleri faziletler adıyla alıyor. Bu nefsinizin hidayetidir. Peki ruhunuz ne oldu? Ruhunuz Mümin Suresinin 15. ayeti girmesi gereğince devrin imamının ruhu başının üzerine girip ona senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrine verince vücudunuzu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik bir sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakimin birinci sebilinde bulunduğunuz yerden bu mürşidinizin bulunduğu noktaya ulaşıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir de fizik vücudumuzun hidayete adım atması var. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size tesiri azalıyor. Böylece şeytana kul olmaktan adım adım kurtuluyorsunuz. Başlangıçta bütün insanların kalplerine şeytan, o kalpler sadece afetlerden oluştuğu için %100 tesir eder insanlara. Ama nefsi emmareye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerden %7'si azalmıştır. Şeytanın o %7'ye tesir etmesi artık mümkün değildir. Öyleyse fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan %7 oranında kurtulmuştur. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametindeki ilk %7'lik hidayetidir. Öyleyse üç vücudunuzda böylece hidayete başlıyor. Nefsinizin hidayeti nefsinizi tezkiye etmekti. %7 oranında tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. Nurlar gelip yerleşti. Allah-u Teala'dan aldığınız o nimetin 8.'si günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, yani Allah-u Teala'nın size mağfiret buyurması. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar size 1'e 10 veren Allah'ın 1'e 100 vermeye başlaması ve 10. nimeti rahmetle fazl verirken evvelce zikir yaptığınız zaman rahmetle salavatı da ayrıca bunlara ilave etmek. İşte böylece hidayet üzere olursunuz. Bir kişinin hidayet üzere olabilmesi, hidayete adım atabilmesi, dalaletten kurtulabilmesi mutlaka mürşiden tabi olmakla gerçekleşir. Başka bir yolu yok. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette kalacağını söylüyor. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olur.

yoksa ondan daha çok da lanet olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o dalaletten kurtulur. Şakiyle olmaz. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet erer. Kim de dalalet etse o kişi için bir hidayetçi yoktur. O kişi için bir veli mürşit bulunmaz. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Biz müminlerin arasında Resul beyat ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Bütün kavimlerde Resul'ü vaaz ederiz. Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nâhl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde bulunanların şeytana kovulmaktan kurtulup Allah'a kovularını temin etmeleri için. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah bununla gönderdiği nurlarla kullarının kalplerini zulmetten kullarını hidayete erdirir. Dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse, hidayeti istememişse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalaletçi bırakır. Onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Onlar için hidayetçi yoktur. Belli ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, ulaşmamak konusunda isyanda olanlar sadece onlar dalalete bırakılıyor. Ve dalalette kalmanın sonu cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Araf 179. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların müminlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler. Onun da görme hastası vardır, göremezler. İşitme hastaları vardır, işitemezler. Onlar hayvanlardan daha çok dalalet ederler. Kimler? Kendileri için cehennem hazırlanmış olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Araf 178 dalalette olanlar, hüsrada olanlardır. Buyuruyor Allah Teala. Nisa müminin 103'te ise Allah Teala buyuruyor ki hüsranda olanlar günahların sevaplarından fazla olanlardır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Görülüyor ki dalalette olanlar için gidilecek yer cehennem. Nisa 167, 168, 169'da da Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler. Ve insanları Allah'ın sıratı müstakimden uzaklaştırırlar. Onlar dalalettedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları asla sıratı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlara bilinen cehennemde kılacaklardır. Ki bunlar dalalette olanlar. Aynı zamanda kafir olanlar. Bütün dalalette olanlar hepsinin kafir olduğunu söylüyor Allah Teala. Mürşidine ulaşmayan herkesin dalalette olduğunu buyuruyor. Hepsinin de aynı zamanda kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Yani kafirlikte iman yazılı olması mümkün değil. Çünkü mürşidlerine ulaşmamışlar. İşte buradan başlayan hidayet 7 kademede ruhun hidayetini
Ki burası 22. basamaktır. Sağlar. 25. basamakta fizik vücudun hidayetini sağlar. 27. basamakta da nefsin hidayetini sağlar. Ve hidayetler tamam olur. Öyleyse görüyorsunuz ki 3 vücudunuz için 3 hidayet söz konusu ve başlangıç hidayeti, ön hidayet, hidayet, ekber hidayet, hazin hidayet. İşte hidayetler 3 vücudunuza ait 3 ayrı sıratımızdaki 3 tane hidayet. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dalalette olan insanlar hidayete kendi kendilerine eremezler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Mutlaka Allah'a ulaşmak için mürşide tabi olacaklar. Nefsleri emmare levame mühime mutmainne radiye vardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademe arınırken o kişi şeytanın tazallusundan %51 oranında kurtulmuş olacak. Nefsi aynı sebeple şeytanın tazallusundan kurtulduğu için şeytana itaat etmekten fizik vücut %51 oranında kurtulacak. Ve bu süreç içerisinde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu 7 tane gök katı üzerinden tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Daha sonra fizik vücudun hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan mürşidine ulaşmadıkça, Allah'ın yoluna ruhu ulaşmadıkça o kişi dalalettedir. Nefs tezkiresine başlamadıkça, fizik vücudu şeytana kullanmaktan kurtuluşa başlamayınca diye ilaveler de yapmak mümkündür ona. Üçü de hidayettir. Hidayetten evvelki devre ise dalalettir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Peygamberler de buna dahildir. Ama Allah-u Teala onların hepsini mutlaka hidayete erdirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki hidayet ve dalalet birbirinin tamamen tersi iki mefhumdur. Bir tanesi dalalette kalan insanı cehenneme götürür. İkincisi hidayet ulaşan insanı Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin Allah'a teslim olarak hidayetlere ulaşmanızı, Allah'ın cennet ve dünya saadetini elde etmenizi, zilcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Sırâta nezîmâ nâbtâlihim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusundaki bir sohbetimize giriyoruz. Ayet, Enbiya Suresi 51. ayet-i kerime. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا اِبْرَٰهِمَ رُشْدَهُ وَلَكَدْ ve andolsun ki اَعْتَيْنَا biz verdik İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e rüştehu, onun rüştünü, irşat yetkisini. Min kablü, ondan evvel, den evvel. Ve künna bihi alimin. Ve biz onu bilenlerdendik, diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'nın Hanif dininin sahibi dediği ve kendisinden sonra gelen Hazreti Musa için, Hazreti İsa için ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dininin esas teşkil ettiği bir peygamberdir. Hazreti İbrahim irşat makamının sahibiydi. Allah Teala onu irşat yetkisiyle görevlendirdiğini bu ayet-i kerimede ifade ediyor. Ona rüştünü, irşat yetkisini verdik diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in dini Hanif diniydi. Bu Hanif dini öyle bir din ki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh zamanında vardı. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında vardı. Hazreti Adem'in de diniydi. Hazreti İbrahim rüşt sahibi olan, irşat makamının sahibi olan bir peygamber Hanif dininin sahibi olarak nitelendiriliyor. Çünkü Tevrat'ta da sırasıyla İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçer. Allah Teala babanız İbrahim diyor. Dinin babası aynı zamanda Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz, o da Hazreti İbrahim'in soyundandır.

İsmail. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in soyundan Hazreti Musa ile Hazreti Musa ise Hazreti İshak'ın soyundan geliyor. Öyleyse soy açısından gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hazreti Musa'nın da babasıdır.

Hazreti İbrahim Allah Teala'dan bir emir alıyor. Çünkü Hazreti İbrahim Allah Teala diyor ki beni teslimi külliyle sana teslim olanlardan kıl. Allah Teala da bunu çok ciddi bir imtihanın oluşturabileceğini ima ediyor. Avadeti İbrahim isteğinde ısrarlıdır. Beni sana teslim hükmüyle teslim olanlardan kıl. O zaman Allah Teala bir gece Hazreti İbrahim'e diyor ki sen benden böyle bir talepte bulundun. Teslim hükmüyle bana teslim olmak istiyordun. Bunu gerçekleştirebilmen için oğlun İsmail'i bana kurban etmek durumundasın. Hazreti İbrahim ertesi gün oğlu İsmail'e diyor ki evladım ben senin babanım. Ama Allah-u Teala'ya böyle böyle bir söz verdim ben. Allah-u Teala'dan beni teslim külliyle teslim almasını diledim. O da bunun zor bir işlev olduğunu söyledi. Ve o tarihten bu tarafa yıllar geçti. Ve şimdi Allah Teala diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban edeceksin. Ne diyorsun evladım diyor. Kurban edilmeye razı mısın? Hazreti İsmail diyor ki babacığım beni teslim olanlardan göreceksin. Allah Teala sana ne emretmişse onu yap. İkisi beraber şehirden ayrılırlarken şeytan Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki inanma diyor babana. Baban seni öldürmek istiyor. Başka bir sebep de bulamadı. Allah Teala bana böyle böyle söyledi diye yalan söylüyor. Hazreti İsmail yerden bir taş alıp şeytanın gözü budur diye patlatıyor gözüne. Şeytanın bir gözü iblisin yani hala kapalıdır. Sonra Hazreti İbrahim oğlunun rıza göstermesi üzerine bir ıssız yere geldikleri zaman oğlunu yatırıyor, gözlerini bağlıyor ve bıçağı, bilediği bıçağını çıkarıp boynuna, boğazına sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. O sırada Cebrail aleyhisselam bir koçla iniyor. Ediyor, onu değil, bunu kurban edeceksin. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de kurbanı farz kılmıştır. Bütün kutsal kitaplarda kurban farzdır. Kurbanı kes diyor Allah-u Teala. Bu sebeple senede birkaç günlük bir kurban bayramı oluşur. Hazreti İbrahim peygamber olmadan evvel, peygamber tayin edilmeden evvel evvela güneşi sonra ayı Tanrı olarak düşünmüş ama bakmış ki ikisi de bir görünüyorlar, bir kayboluyorlar ortadan. Tanrı olmaları mümkün değil. Sonra Allah Teala onunla Hazreti İbrahim'le meşgul oluyor. Ve İbrahim Allah'ı Tanrı ediniyor. Rabbim benim Tanrım diyor. Allah Teala ona yetki veriyor. Ona dini öğretiyor. Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi
emreden bir din öğretisi. Hazreti İbrahim dinini Allah'tan öğrendi. Cebrail aleyhisselam bu konuda elbette aracılık etti ve bütün detayları Cebrail aleyhisselam öğretti Hazreti İbrahim'e. Ama Allah Teala da Hazreti İbrahim'i irşat makamına tayin etti. Bir insanın irşat makamına tayini onun ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesiyle mümkündür normal standartlarda. Ve Hazreti İbrahim de bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdi. Hazreti İbrahim bu hedeflere ulaşmadan evvel Allah'ın kendisine öğrettiği bir dini öğreniyordu. Bu din Hanif diniydi. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle başlayan bir din. Hazreti İbrahim 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Ve

Hazreti İbrahim'in mürşidin de Cebrail Aleyhisselam olması gerekir. Çünkü onun bir mürşide tabi olduğunu gösteren hiçbir işaret yok. Ve bir tabiyetin sonucu olan bir olayla karşı karşıyayız. O tabiyetin neticesinde Hazreti İbrahim'in de ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Daimi zikre ulaşıp ve de daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmesi söz konusu ve devrin imamı olması söz konusu. Bütün peygamberler, Hazreti İbrahim, Ulul Azm peygamberlerdendir. Bütün peygamberler Allah-u Teala tarafından ruhları, veçleri, nefsleri ve iradeleri teslim alınanlardır. Cebrail Aleyhisselam sadece bu konuda yardımcıdır. Hazreti İbrahim'in dini olarak Kur'an-ı Kerim'imizde çok açık bir ifade kullanılır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ondan evvel Hazreti İsa'nın, ondan evvel Hazreti Musa'nın edindiği dinin Hazreti İbrahim'in dini olduğu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya yaşattığımız dini, bu dini bütünüyle şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor. Onun için Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim geliyor. Ondan sonra Hazreti Musa, ondan sonra Hazreti İsa ve sonunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve din müessesesi böylece bir bütüne ulaşıyor. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. İkinci bir din olmamıştır. Bütün peygamberler aynı şeriatı hayatlarına tatbik etmişlerdir. Başka bir şeriat hiç olmamıştır. Öyleyse şeriat dediğimiz şey dinin bütünüdür. Her ne kadar bazı insanlar şeriatı konulan kaideler demetinden ibaret sayıyorlarsa da realite o değildir. Şeriat dinin bütünüdür. Allah'ın koyduğu bütün kaidelerin toplamı. Öyleyse ne görüyoruz? Allah Teala Hazreti Nuh'a şeriat vermiş. Aynı şeriatı Hazreti İbrahim'e vermiş. Aynı şeriatı daha sonra Hazreti Musa'ya, daha sonra Hazreti İsa'ya ve son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e vermiş. İşte bu şeriata baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in şeriatının üç esastan oluştuğunu görüyoruz. Vahdet akidesi 1, tevhid akidesi 2, teslim akidesi 3. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Allah Teala diyor ki eğer gökte ilahlar olsaydı birbirleriyle kavga ederlerdi. Biz tek olan Allah'ız diyor. Ve Hazreti İbrahim'in bu konuda ortaya koyduğu muhteva Allah tektir. Vahdet. Allah'ın vahdedi, tekliği. İkinci akide tevhid. Sadece Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu bir topluluk. Bu topluluğun içinde bulunanlar müminlerin arasında serdediliyor. Mümin, Allah'a inanan, Allah'ın kitaplarına, meleklerine, indirdiği şeriata, inanan insanlardan oluşuyor. Öyleyse Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Ve onun teslim akidesi, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 safa içerir. İşte
Allah Teala Hazreti İbrahim'i irşat makamına seçiyor. İrşat makamını gerçekleştireceği konusunda kesin bir inancın sahibi Allah Teala. Nasıl Allah Teala kesin bir inancın sahibi oluyor? Çünkü Allah Teala zamanı hemen hemen sıfırlayabilen bir sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse Allah Teala'nın biz onun Hazreti İbrahim'in irşat makamının gereklerini yerine getireceğini, getirebilecek efsafta olduğunu bilenlerdendik demekle Hazreti İbrahim'i yaratan olarak bir bilgisi söz konusu. Bir de Hazreti İbrahim'in ileride bunu yapacağını kesin olarak bilmesi. O zaman ortaya iki tane zaman kavramı çıkıyor. Bir Hazreti İbrahim'e göre zaman, bir de Allah'a göre zaman. Sevgili kardeşlerim, kıyametin ne kadar süre uzakta olduğunu bilmiyoruz. Bizim için sır. İşte konumuz da zaten Allah'ın sırları. Kıyametten sonra ne olacağını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kıyametten sonra çok şeyler olacak. Kıyametle beraber olaylar dizisi başlayacak. Büyümekte olan kainat, Allah Teala'nın verdiği kinetik enerjiyle büyümesini devam ettiriyordu. Büyüyordu, Allah'ın bu konuda hasrettiği kinetik enerji, itiş enerjisi sebebiyle kainat büyüyordu ve bütün gezegenler, sabiteler birbirlerinden ayrılıyorlardı grup olarak. Bizim güneşimiz etrafında birçok gezegeni olan bir sabitedir. Yani merkezi çekim gücü güneştedir. Dünya Mars, Jüpiter, Venüs bunlar da dünyanın etrafında daha da var dönen onun uydularıdır. Merkezi çekim gücü sebebiyle oradan kopamazlar. Ama hızları sebebiyle de merkeze yapışamazlar. Böylece Allah Teala öyle bir denge kurmuş ki Güneş'in çevresindeki yıldızlar her birisi kendi büyüklüğüne ve ağırlığına ve çekim gücüne uygun bir mesafeyle Güneş'in etrafında dönerler. Bu sebeple bütün Güneş'in etrafındaki yıldızlar için ayrı bir yörünge söz konusudur. Birbirinden belli uzaklıklarla dönerler. Ne bir gezegenin diğerine çarpması söz konusudur, ne de merkezi çekim gücüne yani Güneş'e yapışmaları söz konusudur. Hızları onları yapışmaktan, merkez tarafından çekilmekten korur. Bu öyle bir hızdır ki hem merkezi çekim gücü tarafından çekilmekten korur, hem de boşluğa uçması da mümkün değildir. Öyleyse kainatın sona ereceği noktada Allah Teala'nın bir işlevi var. Kainatı
Öyle bir dizaynda yaratmış ki bir tek noktayı patlatmış. Bu noktadan çıkan bütün muhtevayı harekete geçirmiş. Ve bunlar yılda 500 milyon kilometre hızla hareket halinde. Ve kainat bu sebeple giderek büyüyor. İşte bu büyüyen kainatın bir gün büyümesinin sona ermesi söz konusu. O gün kıyamet günüdür. Allah Teala o zaman kinetik enerjiyi durduruyor. Ve de büyüme hemen duramıyor. Bu söylediğimiz çok üst seviyede hızla hareket halinde olduğu için kinetik enerjinin bitmesi bir anda durmaya sebebiyet vermiyor. Ve de biraz daha kainat büyüyor. Sonra evvela duruyor. Durma olayı yer çekimi kuvvetlerinin tabiyetine girmesini ifade ediyor. Bütün gezegenlerin ve gezegenler birbirini çekmeye ve birbirine yapışmaya başlıyor. Evvela ay dünyaya yapışıyor. Sonra dünya ve ay beraberce güneşe yapışıyorlar. Bütün gezegenler, güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşe yapışıyor. Ondan sonra bizim güneş sistemimiz başka büyük güneş sistemleri tarafından çekiliyor. Ve böylece hepsi birleşerek bir tek noktaya doğru geri dönüyorlar. Başlangıçtaki o bir tek noktanın patladığı yere doğru. İşte Allah Teala bütün bunları biliyor. Nereden biliyor? Çünkü net olarak hepsini görmüş. Hepsini vücuda getirmiş. Bu sözleri onları vücuda getirdikten sonra söylüyor. İşte bu ayet-i kerimenin sırrı burada. Nasıl olur? Daha kıyamet kopmadı ki, gerçekten kıyamet daha kopmadı. Ama Allah Teala kıyamet koptuktan sonraki bütün hususları da bugünün insanına anlatıyor ve daha güzeli geçmiş zaman kullanarak anlatması. Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuş, olmuş, bitmiş.

Allah-u Teala'nın bunu ortaya koyan çok açık ayetleri var. İşte Mutaffifin suresi 7. ve 18. ayetler. Allah Teala diyor ki biz Ebrar'ın rakamlı kitabını illiğine, Fücar'ın rakamlı kitabını sicine koyduk diyor. Kur'an-ı Kerim'den çıkan sonuç odur ki sicin cehenneme gideceklerin amel defterlerinin bulunduğu zeminden dünya zemin katı temsil ediyor. 7 kat aşağıda bir kesim. Yani Gaya kuyusunun en derindeki kuyunun, cehennemin en derin kuyusunun bulunduğu seviyede bir alem. İlin ise tüm gök katlarını içine alan bir dizayn. Siccin 7 tane cehennem katını, 7 tane yer katını muhtevasını alıyor. İliğin ise 7 tane gök katını. Bunların orta noktası ise zemin, dünyada verilen bu gezegen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kıyamet koptuğu zaman neler olacağını, bu demin saydığımız olayların cereyanını, yani kinetik enerjiyi keseceğini, artık büyümeye devam edemeyeceğini, kainatın bir süre sonra duracağını, büyümesinin, sonra da büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle farklı bir olayın vücuda geleceğini, kainatın küçülmeye başlayacağını anlatıyor. İşte böyle bir noktada, kainatın küçülmeye başladığı noktadan itibaren bir sona doğru gidiş söz konusudur. Kainat mutlaka ait olduğu o tek noktaya dönecek ve eski durum, kainat yaratılmadan evvelki durum tekrar avdet edecektir. Allah Teala'nın sadece bu söylediklerimizi evvelden görmesi, zamanı sıfırlayabilen hız sebebiyle sadece görmesi söz konusu değildir. Sicine gireceklerin, cehenneme gireceklerin amel defterlerini sicine koyması, cennetlere gireceklerin amel defterlerini illiğine koyması demek, bunların oraya yerleştirilmiş olduğunu gösterir. Öyleyse yerleştirilmişse, ve daha kıyamet kopmamışsa, Allah Teala'nın kıyamet koptuktan sonraki sonuçları bilmesi, en azından kıyamet sırasındaki sonuçları bilmesi söz konusu. Kıyamet günü bütün insanlar toplanacaktır. Zaman geriye doğru döndüğü için
geriye doğru giderken zaman kendi yaşadıkları devreye ulaşan bütün insanlar mezarlarından çıkıp yer çekimi kuvveti olmadığı için mahşer meydana doğru hepsi ulaşacaklardır, uçarak ulaşacaklardır. Mahşer meydanında bir beraberlik söz konusu olacaktır. Ondan sonra herkes nefsiyle birleşip indi ilahiye ulaşacaktır. Orada da herkesin rakamlı kitabı yani hayat filmi onu kendisine çekecektir. Ve hayat filmine ulaşan herkes orada iki grup melekle karşılaşacaktır. Birinci grup melek bir sürücü yani kameraman bir de şahitten oluşuyor. Bunlar fizik hayatımızın yani şu fizik vücudumuzun doğumundan ölümüne kadar geçen her saniyesini filme alanlardır. Bir de ne demiştik? Bir kameraman, bir de şahit. Çünkü olaylar var, olayların şahitliğini yapıyor. İkinci bir grup melek, bir kameraman, bir de saik. Şahit değil, saik. Bu kişinin düşünce platformunda neler olup bildiğini gören ve onu filme alan, üç boyutlu olarak filme alan bir ikinci grup. Ve kişi o gün, kıyamet günü orada hayat filmini görüyor. Evvela fizik vücudun hayat filmini görüyor. Aynı zamanda düşüncelerinin de hayat filmini görüyor. Ve hangi olayı tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiğini, hangi olayda bir hatasının olmadığını o kişi net olarak görüyor. İşte buradan çıkan hayat filminin sonucu önemli. Kişinin fizik anlamdaki hayat filminin neticesi düşünceleriyle karşılaştırıldığı zaman verilecek olan, ortaya konulacak olan bütün rakamlar hiçbir haksızlığa meydan vermeden %100 doğru rakamlar olarak geliyor ve kişinin bütün bu rakamlardan haberdar edildiği bir berat kendisine veriliyor. Ya sağ taraftan veriliyor, kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla ya da sol taraftan veriliyor, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. İşte Allah-u Teala bu kişilerin rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini ancak bu olay tamamlandıktan sonra iliğine koyabilir veya sicine koyabilir. Olay tamamlanmış, insanlar kıyamet günü hayat filmlerini görmüş ve oradaki neticeyi almış olmalılar ki bu neticeler iline veya sicine konulsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfıra o kadar yakın bir sonuç ki, onun için sıfırlayabilen kelimesini rahatlıkla kullanabiliriz. Hızın, sonsuz hızın sahibidir. O, bundan da 14 asıra indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü nelerin olacağını yaşamış olarak anlatıyor. Yaşamış olduğunun kesin işareti sonuçların iliğine veya sicine yerleştirilmiş olmaları. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in o günden sonraki bütün hayatını da biliyor.
doğuşundan evvel de Hazreti İbrahim biliyor. Doğduktan sonraki bütün hayatını da biliyor. Onun irşat makamına gelebilecek nitelikte olduğunu Allah Teala onun geleceğindeki bütün olayları da bilerek değerlendiriyor. Ve de Hazreti İbrahim'i irşat makamına tayin ediyor, rüştünü ona teslim ediyor. Allah Teala bütün ayetlerinde bize göre gelecek zaman olan kıyameti veya gelecekte vücuda gelecek olan her şeyi geçmiş zaman olarak kullanıyor. Diyor ki şeytan kıyamet günü insanları öyle bir noktaya ulaştırıyor ki evvelce bir söz vermiş Allah-u Teala'ya o nokta. Sen beni huzurundan kovuyorsun ama ben insanların çoğunu mutlaka cehenneme ulaştıracağım. İşte insanların büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İliğin ve sicin karşılaştığı zaman sicin iliğinin çok katı, çok çok katı hayat bilimine sahiptir. Ve de insanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte konumuzun sonuna ulaştık. Allah Teala Hazreti İbrahim'e onu mürşit kılacak olan rüştü teslim ettiği zaman onun o noktadan itibaren hayatı boyunca irşat makamını nasıl gerçekleştireceğini en iyi şekilde bilendir. Bu sebeple ona rüştünü Allah-u Teala teslim ediyor. Çünkü biz onu biliyorduk diyor. İfadeyi aynen okuyalım. Ve andolsun ki daha önce İbrahim Aleyhisselam'a rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu bilenlerdendik. Yani onun İrşat makamının sahibi olmaya ehil olduğunu bilenlerdendik. Çünkü onun bütün geleceğini, neler yapacağını hayatı boyunca Allah Teala muhakkak ki biliyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün resuller için, bütün nebiler için bu söz konusudur. Allah Teala herkesin gelecekte ne yapacağını o kişi daha yaşamadan evvel bilir. Kıyamet de Allah-u Teala için geçmiş zamandır. Onun daha ötesi de geçmiş zamandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. استهدف تأثرت فاستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan Allah-u Teala ilişkilerinde başlangıçta fıskıdır, başlangıçta küfür üzredir, başlangıçta dalalettedir. İnsan kendine düşenleri yapmadığı sürece bu üç vasıf o kişinin üzerindedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar birçok şeyi, konuyu yanlış değerlendiriyorlar.

dalalet de öyle. Elbise fısk nedir? Dalalet nedir? Küfür nedir? İman nedir? Hidayet nedir? Bunların hepsine bugün beraberce bakmak istiyoruz sevgili izleyenler. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz vaktiyle bütün nebilerden misak almıştık. Onlara demiştik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edip iman edeceğinize ve yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Bu ağır misaki dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse şahit olun birbirinize. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala açıkça bütün nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Her ne kadar bazı insanlar buradaki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ediyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bu iddiayı boşa çıkartıyor. Çünkü Ashab suresinin 7. ayet-i Allah Teala buyuruyor ki Araf suresinin veya Ashab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Habibim biz o nebilerden ahd aldığımız zaman senden de almıştık diyor. Yani o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı kesin. Neyse Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra geleceği kesin bir ifadeyle ifade edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok çok sonra bir Resul'ün dünya üzerinde bulunacağını Allah-u Teala Doğan Suresinin 9, 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde de anlatıyor. Habibim diyor, sen gelecekte o günlere bak ki, o günleri gör ki, o günlerde gökyüzü kalın bir duman perdesiyle örtülmüş olacak diyor. O zaman insanlar diyecekler ki, Ya Rabbi, bizden bu azabı kaldır çünkü biz müminleriz. Nerede onlar da ibret almak diyor Allah Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona mecnundur. Delidir ve öğretilmiştir. Şeytan tarafından öğretilmiş bir delidir dediler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu Duhan suresinin muhtevasının gerçekleştiğini gördük. Kuveyt'ten çekilen Irak ordusu çekilirken bütün rafineleri ateşe verdi ve gökyüzünü dünya üzerinde o güne kadar görülmemiş bir duman kapladı. Ve bu duman gece ve gündüzü hayal etmeyecek kadar kesif bir şekilde bütün şehrin üzerine yayıldı sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte
Bu tarzda bir dizayn

Ne bahsediyor Allah-u Teala? Öyleyse konumuzun başlangıcındayız. Bu sözlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyenlere ibret olsun diye söylenmiştir. Şimdi konumuza giriyoruz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerden, bütün nebilerden sonra gelecek olan Resul'den bahseden Allah-u Teala gene aynı surenin Ali İmran suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde 82. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bundan sonra bu Resul geldikten sonra ona tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki tabi olması Allah-u Teala tarafından emredilen birisi her zaman vardır. Var olduğu sürece tabi olmayanların hepsinin fıskta olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bu açıklamayı yapmaları lazım gelenler tarafından hiçbir zaman yapılmamıştır ve yapılması da söz konusu değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hakikatler hep saklanmaktadır. Öyleyse fısk olayına dikkatle bakın. Allah Teala dünya üzerinde her zaman bütün kavimlerin içinde mutlaka bizim bir Resulümüz vardır dediğine göre bu Resulleri devamlı göndereceğini, aralık vermeyeceğini, yani her kavimde bulunan Resuller arasında fetret devirleri, bu Resullerin olmadığı devirler bulunamayacağına göre her devirde yaşayan insanlardan o ülkenin Resulüne tabi olmayanlar, onların hepsinin fıstığı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nerede söylüyor Allah-u Teala bütün kavimlere Resul göndereceğini? Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde söylüyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde söylüyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde söylüyor. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu dört tane ayetten hangi manaları çıkarmamın lazım geldiğine beraberce bakalım. Bunlardan iki tanesi bütün kavimlerde Resul bulunduğunu ifade ettikten sonra o kavimlere Allah-u Teala'nın Resulleri ard arda gönderdiğini, hiç boşluk bırakmadığını ifade ediyor. Diğer ikisi de sadece Resullerin gönderildiğini ifade ediyor. Öyleyse Resullerin gönderildiğine bakalım. Ali İmran suresi 164. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul bağış ederiz. O kavimlerdekilerin üzerinde nimet olsun da onları mümin kılsın diye. Demek ki kim tabi olursa tabi olanların başlarının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor. Böyle bir ruh sevgili izleyenler ve dinleyenler kimin başının üzerindeyse o mümindir. Çünkü ancak
müşri ulaşıldığı takdirde o kişinin kalbine iman yazılır ve onun kalbine iman yazıldığı kişi böylece Allah-u Teala'nın indinde mümin olmak şerefine erer. İşte böyle bir düzenden bahsediyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resulüler gönderdiği kesin. Ayet 36'da da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebepten bir kısmı hidayete erdiler. Yani tabi oldular ve hidayete erdiler, davetten kurtuldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani burada açıkça Allah-u Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlerde Resul beat ederiz diyor. Göndermek, o insanların arasında Resul oluşturmak, o insanların arasında Resul'ü vazifelendirmek, beat etmek anlamına geliyor. Ama Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

biz bütün kavimlerde Resul davet ederiz. Ve bu Resullerimizi ard arda göndeririz. Aralarında bir fetret devri bırakmadan göndeririz. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kavimdeki bir Resul öldüğü anda aynı anda o Resul'ün yerine yeni bir Resul, o kavmin içinden bir Resul vazifeli kılınmıştır. Peygamberlerin yaşadığı devirlerde kavimlerden birinin içinden çıkan, Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan, nebi sıfatıyla vazifeli kılınan peygamber aynı zamanda mutlaka Resul'dür. O kavmin Resul'dür. Fakat görevi sadece o kavme değil, bütün dünyaya, bütün kainatıdır. Ama her kavimdeki Resullerin görevi yalnız kendi kavimleriyle ilgilidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrede o kavimlerdeki veli Resullerden bir tanesi dünya için, hatta kainat için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır. Ama Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesindeki en çok vurgulamak istediğimiz nokta, Allah'ın bütün kavimlerde Resul bahsettiği ama bunun aralıksız vücut bulduğu, ara verilmeden vücut bulduğu, yani kıyamete kadar bütün kavimlerde Resullerin bulunmaya devam edecekleri. Allah Teala orada bir açıklama da getiriyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz, o kavimlerde Resuller bahsederiz. Hangi kavimde Resul bahsettiysek bütün kavimlerdeki Resulleri o kavmin içinde bulunanlar inkar ettiler, reddettiler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç istisnası olmamış. Bütün kavimlerde Allah'ın vazifeli kıldığı bütün Resuller reddedilmiş olan insanların tarafından. Şeytanın her zaman müdahale ettiğini, şeytanın her zaman böyle bir dizaynın sahibi olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Bakara Suresinin 87. ayet kerimesine bakalım. Aynı şeyi görüyoruz. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin diyor hoşunuza gitmeyen şeyleri, nefsinize ağır gelen şeyleri size söylediği için siz onların bir kısmını öldürdünüz. Geri kalanların da hepsini reddettiniz diyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca olduğu gibi şu anda da bütün kavimlerde Resul var. Hangi kavmi aklınıza getirirseniz getirin, o kavmin içinde mutlaka Allah'ın tarih boyunca bütün Resullerine söylediği temelleri öğrettiği, o kavimlerin içinde de hep Resuller var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bir başka ayetinde buyuruyor ki, şu dünya üzerinde en küçük bir kavim yoktur ki başka bilgiler alamadıkları takdirde Allah onlardan mutlaka birisine bildireceklerini öğretmiş olmasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 30 tane kulübeden ibaret bir pigme kavmi düşünün Afrika ormanlarında. Bu pigme kavminden de birisine Allah-u Teala mutlaka vahide bulunuyor. Ona
bilgilerini veriyor. Başka bir kavmi temsil ediyorlarsa, bir kavim bir parçası değilse bu kabile, o kabiledeki mutlaka bir Resul'dür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün kavimlere, bütün devirlerde Resuller gönderdiği vakasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse Ali İmran Suresi 82. ayet-i kerimesi fısk açısından bu konuda son derece önemli bir ifade taşıyor. O Resul'e tabi olmayanlar fısktadır diyor Allah-u Teala. Hangi kavim olursa olsun o kavimde mutlaka Allah-u Teala'nın bir Resulü var ve o Resul'e tabi olmayanlar mutlaka fısktadır. İfadeyi böyle kullanıyor Allah-u Teala. Öyleyse bu fıskın başlangıcı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta Allah-u Teala bütün insanları tabi olmadıkları sürece fıskta kabul ediyor. Peki bir başka fısk var mı? Var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insanın bir gün aklının başına geldiğini ve Allah'ın tabi olma emrine boyun eğdiğini ve tabi olduğunu düşünelim. Tabi olduğu anda bu kişi fıskıdan kurtulur. Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsa ve tabi olmuşsa mutlaka fıskıdan kurtulur. Dikkat edin, iki tane temel var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek daha üçüncü basamakta gerçekleşen bir olgudur. Allah'ın ihsanlarıyla yedinci basamakta kesinleşir. 14. basamakta ise tabi olunur. İşte bu tabiiyetten sonra o kişi bu iki vasfın sahibi ise, yani Allah'a ulaşmayı dilemişse ve tabi olmuşsa Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Bu noktadan itibaren bir kişinin evliya olduğunu biliyoruz. Evliyalık mertebesine ulaşan bir kişinin yoldan çıkması mümkünüdür. Ne yazık ki evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç boş durmaz. Kim mürşidinden şüpheye düşerse, böyle bir kişi şüpheye düştüğü noktada Allah-u Teala mutlaka o kişinin imandan tekrar küfre dönmesini gerçekleştiriyor. Öyleyse ne oluşuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kişinin Allah-u Teala mümin olduğu zaman kalbine imanı yazar. Kalbindeki küfür kelimesini alır. O küfür kelimesinin bulunduğu yere iman kelimesini yazar. Bunları yapabilmek için de o kişinin nefsinin kalbindeki Allah kapısının üzerinde bulunan mührü mutlaka açar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan harekete geçen Allah-u Teala o kişinin kalbindeki mührü açıyor. Kalbin içine imanı yazmışken o imanı siliyor. Kişi mürşidinden şüpheye düştüğü zaman onun Allah'a ulaşmasına, mürşidi vasıta olmasına rağmen ondan şüpheye düşmesi, fıskı hak etmesi anlamına geliyor Allah-u Teala tarafından. Dalaleti hak etmesi anlamına geliyor. Küfrü hak etmesi anlamına geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi anlattıklarımızın ışığı altında bir kişinin mümin oluncaya kadar geçirdiği safhaları birer cümleyle anlatarak
beraberce dizayn edelim. Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyorlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorlar. Mukayese ediyorlar, muhakeme ediyorlar. Allah-u Teala'nın bu olayı bizim başımıza getirmesinden acaba muradı neydi, hangi ders almamı ve nasıl davranmamızı istiyor diye düşünüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan bir hükme varmak mecburiyetindedir. İşte bu hükme varamayan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Hükme varan üçüncü basamağa geçecektir. Allah Teala insan Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün insanlara hidayeti gösterdik. Nasıl ruhlarını Allah'a nasıl mümin olacaklarını gösterdik. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın şükredenlerden olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. İşte burası üçüncü basamak, insanın hayati bir kararı vermesini gerektiriyor. Bu hayati karar, o kişinin kararı son derece önemli. Kişiyi cehennemden cennete ulaştıran bir özellik taşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim bu kararı verirse, işte o kararı veren kişi mutlaka kurtulmuştur. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği belirdiği anda o kişinin, Allah-u Teala devamlı o kişinin kalbine bakan, bütün insanların kalbine bakan Allah-u Teala, orada o kişinin Allah'a ulaşma dileğini görür. İşitir ve bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu görülen, işitilen ve bilinen Allah-u Teala tarafından görülen, işitilen ve bilinen Allah'a ulaşma dileği Allah'ın derhal harekete geçmesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi kişide ard arda üç olayı vücuda getirir. Allah-u Teala o kişiyle irşat makamı arasında bulunan hicab-ı mestura adlı bir perdeyi kaldırır. Birinci işlem. Allah-u Teala o kişinin kulaklarında bulunan irşada müteallik olan sözleri o kişinin işitmesine yani manaya varmasına engel olan vaka isimli bir sistemi Allah-u Teala kulaklardan alır. Bir engeli kulaklardan alır. O kişinin kalbinde bulunan idraki önleyen Ekinnet isimli bir ilahi kompütür sistemini Allah-u Teala oradan alır ve kişinin kalbine idraki sağlayan İhfat isminde başka bir ilahi kompütür sistemi yerleştirir. Üçüncü safhada olan bu işlem kişiyi amini kılar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası yedinci basamak. Kişi amini oldu aslında. Üçüncü basamakta kişi amini oldu. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama bunun kişinin üzerinde Allah'ın değiştirmelerini gerçekleştirmesi yedinci basamakta tamamlanır. Ve kişi gerçek anlamıyla Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin birinci özelliği irşat makamıyla arasında hicab-ı mestura perdenin olmaması, ikinci özelliği
kulaklarındaki vakanın alınmış olması, üçüncü özelliği kalbindeki ikinetin alınmış ve yerine ifatın konmuş olması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olur? Allah sünnetullahıyla o kişinin kalbine ulaşır. Ve ondan sonra ne olur? Kalbin içindeki bir işlemi gerçekleştirir Allah Teala. Kalbin iki kapısı var. Bir zulmani kapı, şeytanın karanlıklarının topraktan gelerek, aşağıdan gelerek, şeytanın ülkesinden gelerek kişinin kalbine girmesini Allah Teala sağlayan bir kapı koymuş nefsimizin kalbine. Buna zulmani kapı diyoruz. Şeytanın şeytani kapı diyoruz. Karanlıkların kapısı diyoruz. Bir de kalbimizde, Allah'ın nurlarının kalbimize girmesi için bir diğer kapı var. Buna nur kapısı diyoruz veya Rabbani kapı diyoruz. Karanlıkların girmesini temizleyen kapı açık. Ama Allah'ın nurlarının gireceği kapı mühürlü. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu mühürün açılmasına imkan yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman da açılması söz konusu değil. Ta ki mürşidine ulaşsın da elinizi söküp tövbe etsin. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bunu yaptığı zaman, o zaman kalbindeki mühürü Allah-u Teala açıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı işte böyle bir dizayn. Burada gördüğüm hususuz ikinci bir yedi kademeyi daha ihtiva ediyor. Yani bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz Allah'ın ard arda üzerimize değişiklikler yapmasını icap ettiriyor. İsra 44 ve 45'te Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın ismini tek tek zikrederek onları Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onları senin arana hicab-ı mestur adlı bir perde koyarız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sonra diyor ki ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala dördüncü basamakta hicab-ı mestureye alıyor irşat makamıyla kişinin arasındaki o perdeyi. Beşinci basamakta Allah Teala kişinin kulaklarındaki vakayı alıyor ve yedinci basamakta da Allah Teala kişinin kalbindeki ikinleti alıp yerine ifatı yerleştiriyor. Bu noktadan itibaren kişi amini olmuştur. Bundan sonra kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirildiğini görüyoruz. Kaf 32'de Allah Teala bunu soruyor. Onların kalbi gaybde Rahman'a hoşu duyanların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ön huşudur. Bir insanın aslında huşuya ulaşması bir kesin ifade ile anlatılıyor Allah Teala tarafından. O kişinin Allah'a ruhunu ölmeden ulaştıracağını
kesin olarak inanması lazım. Kesinlik kazanan bir inanç. Yakin hasıl ederek bir inanç sağlanması lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynı oluşturmak söz konusu. Bu 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah-u Teala Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Enam 125 devreye giriyor. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِذُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ نَيْشْرَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Yani göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala. Bu nur yolu 10. basamakta açılıyor. Sonra sevdiği zelevet diyor. Kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi için Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsüne giriyor kişinin. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kalbe giremiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü herkesin kalbi mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbe giremeyen Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyorlar. Fazla hiç giremiyor ama rahmet sızıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler içeriye. Böyle bir hafif sızıltı o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Bu devrede kişi zaten artık Bakara 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu o kesin hükme varmıştır. Yani yakin hasıl ederek ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına inanmıştır. Ayet-i Kerimeler şöyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. وَاسْتَعِينِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٍ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki sabırları hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi sizin mürşinize ulaştıracak olan yardımı isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek inanırlar ki kesin olarak yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Öyleyse insanlar var Allah'a ulaşmayı dinliyorlar. İnsanlar var Allah'a ulaşmayı dinlemekle kalmıyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve kesin olarak ruhlarını Allah'a ulaştıracağına inanan bu insanlar 10. basamakta göğüslerinden kalplerine birbirinin açılmasıyla şerefleniyorlar. Ve zikir yaptıkları zaman kalplerine ulaşan rahmet ve fazlından rahmet partikülleri kalbin içine sızabiliyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler bu sızma başladığı zaman 11. basamaktayız. Sızma %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktayız. Yani huşu sahibi olmuşuz. Aynı anda o derin inancın sahibi oluyoruz. Yani Allah'a ruhumuzu ulaştıracağımızdan eminiz. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi racun. Muhakkak biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler böyle bir dizaynda 12. basamağa gelen kişi Allah'tan kime ulaşması gerektiğini soruyor. Allah Teala huşuya ulaşınca kişi bu vasıfların sahibi ise mutlaka ona ulaşması lazım gelen vasıtayı, onu Allah'a ulaştırmaya vasıta olacak olan kişiyi gösteriyor. Bu Allah'ın mürşitlerinden bir tanesidir. Ve onun önünde kişi diz çöküp tövbe ettiği zaman
Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor ve kalbinin içine iman yazılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kalbin içine imanın yazılması söz konusu. İşte kimin kalbinin içine Allah Teala imanı yazarsa o kişi o zaman mümin olur. Çünkü kalbine iman kelimesi yazılmayanlar, onlar mümin safında yer almıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası 14. basamak, mürşidimize ulaştığımız ve kalbimizin içine imanın yazıldığı yer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir tövbe merasimi Nebe 38'de anlatılmış Allah-u Teala tarafından. Aşık tutan melekler orada, devrin imamı orada. Hepsi görüyorlar kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğinin var olup olmadığını. Mürşid orada, o da görüyor, onun kalp gözü görüyor. Mürşidin üzerinde bulunan devrin imamının ruhu, o da görüyor. Allah görüyor ve kişinin kendisine ait olan kiramen katibin melekleri de bu kişinin kalbinde iman yazılı olup olmadığını, bu kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğinin mevcut olmadığını görüyor. Eğer mevcut değilse bu tövbe bir işe yaramıyor. Kişinin kalbinde hiçbir değişiklik olmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ise kurtuluşu da mümkün değil. Buradaki farkı dikkatle yer yerine koymanız lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala amel olanların cehenneme gitmeyeceğini, cennete gideceğini velhasıl suretinde kesin bir şekilde açıklıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Diyor ki, vel asr, asra, zamanı yemin ederim, innel insane lefî hüsr, insanlar sanılırlar. İlla lezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranlı değildir. Onlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 14. basamaktayız. Nebi 38'de Allah'ın söylediği olayı tahakkuk ettiği zaman, eğer kişinin kalbinde iman yazıyorsa devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a mülaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi beyanını yapar, ihtarını yapar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir beyanın yapılması ruhun derhal vücuttan ayrılmasını icap ettirir. Bu emri verebilecek olan yegane kişi devrin imamının ruhu bunu yaptığı için vazife alınmıştır. Derhal uygulanmaya geçilir ve ruh vücudu terk eder. Ait olduğu irşat makamının bulunduğu dergaha ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu ulaşma keyfiyetinde kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderdiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala buyuruyor, arşın sahibi olan Allah, günahları sevaba çeviren Allah, dereceleri artıran Allah, kullarından layık olanların, bu tövbeyi yapanların başlarının üzerine emrinden ruhu gönderir. Hangi ruhu? Devrin imamının ruhunu. Devrin imamı neyle vazifeli sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hidayete erdirmekle, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmakla vazifeli.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu vazifeyi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler, insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, nefslerini tezkiye etsinler, fiziklerini şeytana kullanmaktan kurtarsınlar diye biz imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde imamlar kıldık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın ifadesi اَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُنَ بِاَمْرِنَا şeklinde. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Ruhlarını o insanlar ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye. Bu imamlar bütün kavimlerden sadece bir tanesinden çıkıyor. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu imam bu görevi yapıyor. İşte onun ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişiye, kişinin ruhuna vücuttan ayrılması emrini veriyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması şarta bağlıdır. Hangi şarta bağlıdır? O kişinin başının üzerine mürşidin ruhunun gelmesi şartına. Öyleyse kişinin kalbinin içine iman yazılıyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 bunu söylüyor. Zâlikel yevmül hakkı femen şahitte azze ilâ rabbihim âbâ. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol itiraz eder. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah-u Teala. Bu nokta sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nokta mürşidimize ulaştığımız, onun önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz, eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsak mutlaka kalbimize imanın yazıldığı nokta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın kalbine Allah imanı yazmadıkça o kişiye mümin demiyor, mümin olamaz diyor. O kişi küfürdedir diyor. İşte kalbinize iman yazıldığı güne kadar kalbinizde küfür kelimesi olduğu için Allah Teala bu insanları küfürde sayıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada çok yanlış anlaşılan bir hususa mutlaka dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim ülkemizde küfür deyince insanların sövmesi akla gelir. Allah'a sövmüştür, peygambere sövmüştür, Resul'e sövmüştür, mürşide sövmüştür. Bu küfürdür diyorlar. O küfrün başka bir çeşidi. Kur'an-ı Kerim'deki küfürle bunun alakası yok. Adam insanlara hakaret ettiği zaman, sövme yoluyla hakaret ettiği zaman bunun adına küfür diyorlar bizim insanımız. Oysa ki küfrün Kur'an'daki manası kimin kalbinin içinde, nefsinin kalbinin içinde küfür kelimesi yazılıysa o kişiyi Kur'an-ı Kerim kafir olarak kabul ediyor. Bir başka ifade, bir başka yanlış, kafirlerin başka bir İslam olmayan bir anne babadan doğması, bir Müslüman olmayan bir ülkede doğması o kişiyi kafir olarak
vasıflandırıyor. Bu da yanlış sevgiyi izleyenler ve dinleyenler, o başka ülkelerde de kalbine iman yazılı insanlar olabilir. Devrin bulundukları kavmin resmine tabi oldukları anda onların da kalplerine derhal iman yazılıyor. Öyleyse bir başka küfrün diğer bir anlayışı, açıklaması, Allah'a inanmayan kişi kafirdir, Allah'a inanan mümindir şeklinde. Bu da yanlış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a inanan gerçekten mümindir. Ama Allah'a inanmayan da kafirdir. Tamam. Ama Allah'a inandıkları halde kalplerinde küfür yazdığı sürece bütün insanlar Allah'a inanmalarına rağmen, peygambere inanmalarına rağmen gene de kafir hüviyetindeler Kur'an-ı Kerim'e göre. İşte bu nokta hep yanlış anlaşılıyor ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor. Ve insanlar bunun için bizim söylediklerimizi anlamakta güçlük çekiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyoruz. Biz size kendimizden hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neyi söylediysek bütün söylediklerimiz Kur'an-ı Kerim hükümlerine dayalı. Öyleyse küfür insanların söylemesi değildir. Küfür bir kişinin kalbinde kafir kelimesinin yazılı olması halidir. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Mürşitlerine ulaşıp, Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşıp, önünüzü çekip tövbe etmedikçe kalplerine iman kelimesinin yazılması da mümkün değildir. Hiçbir zaman mümin olamazlar. Kalbinde küfür olan bir kişi Allah'a inansa da, peygambere inansa da, o kişi Kur'an-ı Kerim'imize göre kafir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva Kur'an-ı Kerim'in kafir kelimesini kullanması sebebiyle, yoksa o kişi Allah'a inanıyor olabilir, peygamberimize de inanıyor olabilir. Ama inanmış olması yetmiyor. Bunu kuvveden fiile çıkarması, kalbindeki küfür kelimesini yok edip kalbine imanı yazdırması lazım kişinin. Böyle bir olaysa kendi kendine vücut bulmaz. Mutlaka kişinin mürşidine ulaşmasını icap ettirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan mürşitlere çatıyor. Şu anda derin bir şekilde çatıldığı gibi. Oysa ki Allah-u Teala onları vazifeli kılıyor yeryüzünde. Ve o vazifenin yapılmaması halinde insanların hepsinin ne yazık ki küfürde kalması söz konusu. Söylediğimiz gibi küfür Allah'a inanmama hali değildir. Allah'a inanmayan tabiatıyla kafirdir. Ama Allah'a inanan Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olmanın temel vasfı kişinin kalbindeki küfür kelimesinin Allah Teala tarafından alınıp kalbin içine iman kelimesinin Mücadele Suresi'nin 28. ayet kelimesine göre yazılmasıdır. Bu nokta sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşıldığı bu nokta kişiyi sadece küfürden imana ulaştırmaz. Kafir olmaktan mümin olmaya ulaştırmakla kalmaz. O kişiyi dalaletten de kurtarır, hidayete erdirir. O kişiyi fısktan da kurtarır ve mümin ve hidayete adım atmış birisi olarak, dalaletten kurtulmuş birisi olarak vasıflandırır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın mümin olabilmesi için kalbine imanın yazılması lazım dedik. Bu yazıldığı zaman kişi mümin oluyor. Aynı zamanda kişinin nefs tezkiyesine başlaması,
gene onun mümin olduğunu ifade eder. Yani amel-i salihata başlaması, nefsi tezkiyeye temizlemeye başlaması onun mümin olduğunu ifade eder. Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40 numaralı ayeti amel-i salihat yapanların mümin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bu nefs tezkiyesi yapanlar da amel-i salihat yapanlar da mürşide ulaşanlar. Furkan suresinin 69. ayeti girmesi cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70 ama diyor kim o tabi olmuşsa, mürşidine tabi olmuşsa yani ve mümin olmuşsa onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nefs tezkiyesi yapmak için de mutlaka gene bir mürşide ulaşmak gerekiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir insanın ruhu da mürşidine ulaştığı zaman ancak vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, demin söylediğimiz Nebe 39 gereğince bu da kişiyi mümin kılan bir üçüncü sebeptir. Bu muhteva da Kur'an-ı Kerim'de açıkça anlatılıyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler 73 fırkadan sadece bir tanesini ifade ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bunların sırat-ı müstakimin üzerindekiler olduğunu ifade ediyor. Enam 153'te diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki Allah'a ulaştıran yegane yolun üzerinde olmaktan sizi alıkoyar, şeytana kul eder bu diyor. Yani sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan birine tabi olursanız Allah'a ulaştıran yegane yol olan sırat-ı müstakimden sapmış, şeytana kul olmuş olursunuz diyor. İşte ne gördük demin? Nebe 39'da kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için mürşide ulaştığı gün hak günüdür. O gün o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a giden yolu yol ettiğiniz her kişi Allah'a varınca da ruhu Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir olgu söz konusu. Bu dizaynda kişinin aynı zamanda dalaletten de kurtulduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dalaletten kurtulma müessesesi bu kişi için geçerli. Şöyle cereyan ediyor olay. 10 ayet-i kerime mürşide ulaşmadıkça insanların dalaletten kurtulmasının imkansız olduğunu söylüyor. Birinci ayet-i kerime kasas elli habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa onların hepsi talahattedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123, hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetimiz ve hidayetçimiz, size benden hidayet gelecek ve hidayetçi gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet erer. Dalaletli olanlar içinse bir evliya mürşit bulunmaz. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23, o nefslerini kendilerine ilah edinmiş olanları görüyorsun Habibim. Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Kimler bunlar?
nefslerine tabi olanlar, yani mürşitlerine tabi olmayanlar. 5. ayet-i kerime, Cuma 2, Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsettik. Ümmilerin içinde Resul bahsettik. O Resul'e, onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin ve onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ali İmran 164'te Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor ve gene aynı şekilde bitiriyor. Onlar bu Resul'e tabi olmadan evvel apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 7. ayet-i kerime Akef 32, Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar buna tabi olmadıkları için, onlara tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler buyuruyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nail 36, biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Bahsederiz. O kavimdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulmaları için bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. 9. ayet-i kerime Allah Teala'nın Zümer 23. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayet erdirir, gönderdiği nurlarla ve kimi dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayeti istemedikleri için. Ve Araf 186 Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalete bırakır, onlar için hidayetçi yoktur. Allah onları hidayeti istemedikleri cihetle isyanda kaldıkları için, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şunu görüyoruz. Küfür, fısk ve dalalet aynı statüdedir. 14. basamağa kadar kişi bu standartlardadır. Eğer mürşidine ulaşamazsa, ama mürşidine ulaşırsa fısktan da dalaletten de küfürden de kişi kurtuluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın işareti açık. Mürşide tabi olunduğu ana kadar kişi fıskta, mürşide tabi olunduğu ana kadar kişi dalalette, mürşide tabi olunduğu ana kadar kişi küfürde, kalbinde küfür yazdığı için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse 14.

ulaştığı zaman o kişi hidayete ermiştir. İlk teslimini gerçekleştirmiştir. Görülüyor ki fıskın birinci muhtevası mürşide ulaşıldığı an. İkinci muhtevası mürşitten mürşide ulaştıktan sonra, ona tabi olduktan sonra o kişinin fıska düşmesi hali mümkün müdür? Mümkündür. Mürşidine şüpheye düştüğü anda bu iş gerçekleşir. Allah Teala o zaman diyor ki, biz onların kalplerine yazdığımız iman kelimesini oradan alırız. O kalbe yeniden küfür kelimesini yazarız. O kalbi yeniden mühürleriz diyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bir insanın fıstan kurtulması için ona üç defa şans veriyor, imkan veriyor Allah Teala. Birincisi, mürşidine tabi olmadan evvel bütün insanların küfürde olması hali. İkincisi, mürşide ulaştıktan sonra kişi fıska düşerse, bu noktadan sonra gene bir tane daha imkan veriyor Allah Teala. O kişi yeniden aklını başını toplar da mürşidine tabi olursa, yeniden kalbindeki mührü alıyor, açıyor, kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbinin içine Allah tekrar iman kelimesini yazıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylece kişi yeniden hem mümin oluyor, hem dalaletten kurtuluyor, hem de fısktan kurtuluyor. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra kişi tekrar fıska düşerse, ondan sonra artık bir defa daha kurtuluş şansı yok. Üç defa fıska düşmek bir insan için Allah-u Teala'nın verdiği bir hak. İnsanların hata yapabileceğini Allah-u Teala biliyor, kabul ediyor. Onun için onlara üç tane hak tanımış. Ama bu üç tane hakkın ötesine kimsenin geçmesine Allah-u Teala izin vermiyor. Onun için Allah'ın hakkı üçtür diye bir söz hep bizim insanımız arasında dolaşır durur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, küfür, fısk ve dalalet ve hidayet konusundaki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.

0: Allah razı olsun. Selamünaleyküm.
1: Size de Allah razı olsun sevgili efendimiz. Tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz. Ve inşallah sevgili efendimizin mekrinde bu akşamki eski sohbetinizde de sizinle birlikte olmaya gidiyoruz. Sizler abimizden çok kıymetli dualarınızı bekleyerek sonsuz hürmeti tekrar ellerinizden öpüyoruz sevgili efendimiz.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerinden öperiz. Hepinize selam ederiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam ve rahmetullah. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun.
1: Selamlar, razı olsun sevgili efendimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Ellerinizden tekrar sonsuz sünnetine muhabbet ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de muhabbetli gözlerinizden öperiz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Tezübillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Muhterem öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamdolsun Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek için. Bir defa daha bu büyük mutluluğu birlikte yaşayabilmek için beraberiz. Allah Teala bizleri daha nice zaman parçalarında böyle kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere bir araya getirmesini dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün sizlere Esma-ül Hüsna'dan bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçiyor. Yani ismi, esma, isim kelimesinin çoğulu. Hüsna da hüsnünden geliyor. Güzel. Güzellerin en güzeli. Güzeller güzeli. O Allah'tır. Allah'ın isimleri de güzeller güzeli sıfatının yegane sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen 99 tane ismi var. Bu 99 tane isim acaba ne mana ifade ediyor? Şimdi sizinle beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günlere geri dönüyoruz. İki melek Allah-u Teala'ya geliyor ve diyor ki, Ya Rabbi sen yeryüzünde kan döksün diye mi bu Adem Aleyhisselam'ı yarattın? Biz ki seni hamdinle tesbih edip duruyoruz. Onun bizden ne üstünlüğü var? Allah-u Teala diyor ki, onun sizden, meleklerden farklılığı, onun nefsinin olmasıdır. Savaş yapacak nefsiyle, cihat yapacak. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler ve dinleyenler, izleyenler, Cihad-ı Ekber, büyük cihat, insanın nefsiyle yapacağı savaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün fiziksel savaşlar bittikten sonra diyor ki, küçük cihatlar sona erdi. Şimdi büyük cihat devam edecek diyor. Asıl önemli olan bu büyük cihat, nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَعَدْ O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ve o kişi nefsiyle cihat etsin. Gene cihada ekberden bahsediyor. İşte bir kişinin yapacağı en büyük savaş kendi nefsine karşı vereceği savaştır. Bu savaşın muhtevasında bu savaşın bu zehrin kan zehiri zikirdir. Allah'ın isminin tekrarı. Allah'ın 99 esmasından bir tanesi Allah kelimesidir. El ilah. Bu kelimeyle zikir yaptığınız zaman Allah'ın isimlerini değil de
diğer esmalarından herhangi birisinin değil de bu ismi tekrar ettiğiniz zaman, zikir yaptığınız zaman bu isim nefsinizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek etkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar yapacaktır. Nefsinizin kalbine, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler gelip yerleştikçe o afetlerdeki azalma aynı oranda hepsinde birden devam eder. %1 nur yerleşmiş de kalbinize, nefsinizin afetlerinde de %1 azalma olmuştur. Hepsinde. Hepsinin kendi oranlarına göre %1. Bir afetiniz vardır, %18'dir. %2 haslet kalmıştır ruhun hasletlerine. Bir afetiniz vardır, %3'tür. %17 ruhun hasletlerini ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda birincideki azalma ile ikincideki azalma rakamsal açıdan aynı olmayacaktır. Ama oransal açıdan aynı olacaktır. Böylece zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin devamlı azalacağını göreceksiniz. Şimdi tekrar dönüyoruz Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günlere. Melekler onun bizden ne üstünlüğü var deyince Allah-u Teala diyor ki ben ona nefs verdim. Eğer o nefsini tezkiye ve tasfiye edebilirse sizden üstün olacaktır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de tezkiye kelimesi geçiyor. Yolun yarısını işaret etmek için de yolun bütününü de işaret etmek üzere tezkiye kelimesi geçiyor. Kalbin, nefsin kalbinin temizliği. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakalım. Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler. Onların kalplerinde gözleri vardır, göremezler. Görme hastaları vardır, basar hastaları vardır, göremezler. Onların kalplerinde işitme hastaları vardır, semi hastaları vardır, işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok lanetlidirler. Daha baştan söylediği gibi bunların gidecekleri yer cehennem. İşte insanların kör olan, sağır olan, dilsiz olan kalpleri. Nefs kalbinden bahsediyor Allah-u Teala. Bu kalbe hayat verecek olan şey Allah'ın ismini zikretmektir. Harut'la Marut isimli bu iki meleğin ne söylediğini biliyorsunuz. Diyorlar ki bize de nefs ver, ondan üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah Teala diyor ki yapamazsınız siz diyor bunu. Sizin yapınız günün müsait değil. Ama melekler ısrar ediyor. Allah Teala da veriyor onlara o yetkiyi. İniyorlar Babil şehrine. 2 ay bile kalamamışlar Babil şehrinde. Her şeyi berbat etmişler. Hatta bir adamı öldürmüşler. Allah Teala derhal almış onları geriye. Melekler başarısızlıklarının arkasından Allah Teala ile yaptıkları konuşmada diyorlar ki ya Rabbi biz burada büyük hata ettik, bizi bağışla, gerçekten yapamazmışız. Ama bu Adem Aleyhisselam'a sen ne verdin de bu konuda bizden üstün oldu? Allah Teala diyor ki ben ona isimleri öğrettim diyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'in Türkçesine bakarsanız Türkçesinde bu ifade Allah'ın ben ona isimleri öğrettim ifadesi eşyanın isimleri olarak geçmiş. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam o duvardır demiş. Adem Aleyhisselam duvarı öğrenmiş. Bu penceredir demiş. Pencere öğrenmiş. Bu kapıdır demiş. Kapıyı öğrenmiş. Hayır öyle değil. Burada sır var. Allah Teala diyor ki meleklere ben ona Esma-i Hüsna'yı öğrettim. Allah'ın 99 ismini öğrettim diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor, gel diyor buraya.
Şimdi diyor onlara açıkla bakalım diyor isimleri. Adem aleyhisselam 99 esmayı bir bir açıklıyor. Tabi bizim Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız eşyanın isimlerini açıklıyor. Bu yastıktır diyor, bu yorgandır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir Kur'an-ı Kerim'deki lafzı var. Bu lafız 3 safhada teşekkül eder. Her safha 7 tane basamak içerir. Ama 7 tane de ruhu var. Her ruh 7 tane kendi içeriğine sahiptir. Öyleyse bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'i incelemekle mükellefsiniz. Adem aleyhisselam Allah'ın esmalarını 99 tane muhteşem ismi birer birer açıklıyor meleklere. Acaba Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın bugünkü konumuz olan bu Esma-ül Hüsna'sıyla Allah neyi vücuda getirmek istemiş? Allah'ın isimlerine bakarsanız her bir ismi Allah'ın birbirinden farklı ayrı ayrı vasıflarını açıkladığını göreceksiniz. El Muktedir esmasıyla Allah-u Teala iktidarın sahibi olduğunu ifade ediyor. Gücün, yapabilme kabiliyetinin sahibi olduğunu ifade ediyor. El Kavi sıfatıyla kuvvetin sahibi olduğunu ifade ediyor. El Hafiz sıfatıyla muhafız hüviyetinde olduğunu söylüyor. Hafıza, insanın hafızası, yani gördüğünüz şeyleri hatırlayabilme yeteneği muhafazadan kaynaklanan bir olgudur. Bir şeyin korunması istikametinde de gene muhafaza söz konusudur. Bu hatırlayabilme kabiliyetinin korunması, hafızanıza, belleğinize gördüklerinizin yerleştirilmesi. Allah-u Teala el-müntekim sıfatıyla intikam alma yetkisinin sahibi olduğunu ifade ediyor. Dikkat edin, burada sadece Allah-u Teala'nın bir ismi el-adil, adaletin sahibi, bir ismi el-hak, hakkın sahibi olduğu cihetle Allah'ın burada aldığı intikam, insanlar neyi hak etmişlerse davranışlarıyla cezalandırılmak istikametinde cehennemin o kademesine ulaşırlar. Ve bunun için Allah'ın hakimlere ihtiyacı yoktur. Kişinin kendi davranışlarının hem hayat filmindeki aksiyon görünümü, yani kişinin davranış biçimlerinin görünümü, hem de aynı davranışı yaparken kişinin düşünce sisteminin görünümü, bir hakimin yapabilmesi mümkün olmayan %100 gerçekten oluşan bir yargıya götürür. Bu yargı çakamlarla ifade edilir. Yargının hükmü her olayda, her saniye tecelli eder. Düşüncemiz ne, yaptığımız ne, ne derece kazandık veya ne kadar derece kaybettik. Düşüncemizle davranışlarımızın arasındaki samimiyete veya tamide göre değişen bir standartta rakamlar dizisiyle karşılaşırız. Bu kainatın en adil mekanizmasıdır. Adaletin gerçek sahibi olan Allah, adaleti böyle dağıtıyor. El-Adl esmasının sahibi. Kıyamet günü hiçbir hakime ihtiyacınız olmadan hayat filminizde görüyorsunuz. Neler yapmışsınız? Düşünceniz ne söylüyor? Davranışınız ne? Buna karşılık o saniye hangi değeri almışsınız? Hangi derece atık adamısınız?
Hepsini teker teker görebiliyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın 99 esmasının her biri Allah'ı başka bir açıdan tarif eder. Allah'ın başka bir vasfını ortaya koyar. Sahibi olduğu başka bir sistemi ortaya koyar. 99 ayrı açıdan Allah bir bütün teşkil eder. Bu 99 ayrı açıyı birleştirdiğiniz zaman bir bütüne ulaşırsınız. O Allah'tır. Hepsinin 100 üzerinden 100'le sahibidir. Öyleyse nefsinizdeki afetlere baktığınız zaman bunların 19 ayrı gruptan olduğunu görürsünüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, kibir, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, birçok afet, 19 tane afet. Her biri ayrı bir eksikliği ifade ediyor. Olması lazım gelenin tamamen tersini ifade ediyor. Öyleyse Esma-i Hüsna ile nefsinizin afetleri arasındaki mukayeseyi yaptığınız zaman sizi düşüncelere sevk edebilecek bazı şeyler oluşabilir. İntikam afeti nefsinizin bir afetidir. Allah-u Teala'nın da El-Müntekim sıfatını göreceksiniz. El-Müntekim ismini göreceksiniz. Dikkat edin. Sizin intikamınız haklı da olabilir, haksız da olabilir. Netice itibariyle nefsinizin bir afetini kullanıyorsunuz. Sizin hak ettiğiniz bir davranışı sizde yapan bir insandan siz intikam aldığınız zaman bu yanlış bir davranış biçimidir. Siz evvelce ona bir şey yapmışsınız, o onun intikamını alıyor sizden, kendi cephesinden öyle yapıyor. Ama siz onun sizden intikam aldığını, sizin ona daha evvelce yaptığınız yanlışı aklınıza bile getirmiyorsunuz, siz de ondan intikam alıyorsunuz. Bu nefsinizin bir afetine yenik düştüğünüzü gösterir. Oysa ki Allah'ın intikamı bir defadır. Kıyamet günü otomatik kanunları çalışır. Siz neler yaptıysanız, yaptığınız bütün günahların karşılığında hangi cehennemi Allah'ın kanunlarına göre hak etmişseniz, sizi Allah Teala mutlaka o cennete o cehenneme gönderir ve böylece Allah'ın El-Müntekim sıfatı tahakkuk eder. Ne yapmıştır? Sıfırlamıştır. Kaybettiğiniz derecelerin karşılığını cehennemde ödemek üzere sıfırlandınız. Allah intikam aldı. Bu intikam bir defaya has ve sadece %100 adaletin tecellisini tahakkuk ettirir. İnsanlar dünya hayatıyla ahiret hayatını birbirinden hep ayırmışlardır. Dünyada adalet yoktur diye bir dizayn içerisinde Allah'a haksızlıkla itham eden pek çok insan dünyaya gelmiştir. Şeytanın bütün taraftarları aynı şeyi söylerler. Allah adaletsizdir derler. Neden öyleymiş? Bazı insanlar dünyaya hasta gelirmiş, bazıları sakat gelirmiş, bazıları fakir olurmuş, bazıları zengin olurmuş. Aralarında büyük adaletsizlikler varmış. Onun için Allah-u Teala insanları tekrar tekrar binlerce defa dünyaya göndermeliymiş ki insanlar adım adım değişsinler. Fakir olanlar zengin olarak da yaşasınlar. Zengin olanlar fakir olarak da yaşasınlar. Hasta olanlar sağlıklı olarak da yaşasınlar. Ve böylece adalet tesis etsinmişmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Adalet bir bütün oluşturur Allah'ın adaleti. Bu dünya hayatına cennet veya cehennem hayatını ekleyerek adalete ulaşacaksınız. O zaman ilahi adaletin 100 üzerinden 100'le sonsuzda bir bile hata yapmadan gerçekleştiğini görürsünüz. İşte bu Allah'ın intikamıdır. İntikam, alması gerekenlerden aldığı intikam. Bir defa alınır. Kişinin bütün hayatı boyunca işlediği bütün günahların sonucunda onun hangi cehenneme gideceği kesinlik kazanır. Ve Allah'ın sistemi otomatik olarak uygulanır. Ve Allah-u Teala'nın intikamı böylece tecelli eder. Allah'ın intikam afetinin bir gereği olarak değil, el-müntekim sıfatının bir gereği olarak. Dikkat edin siz, başkalarından intikam aldığınız zaman adaleti temsil edemezsiniz. Hangi olayların tesir altında ne yaptınız? Bunu ancak hayat filminizdeki mizanınız gösterecektir size kıyamet günü. Düşünceniz neydi? Ne kadar nefsinizin afetlerine kapıldınız? Ne yaptınız? Bunların hepsi orada belli olacak. Ama Allah'ın adaleti söz konusuysa el-adl esmasının gereği burada intikam almaktır. Yani kişinin hak ettiği cehennemle mutlaka cezalanması gerekir ve Allah-u Teala onu oraya cehenneme mutlaka gönderir. Dikkat edin. O kadar çok imkan vermiştir ki kişinin kurtulması için ve kişi bunların hepsini öylesine reddetmiştir ki aslında o ceza az bile. Ama Allah-u Teala hiçbir zaman adaletsizlik yapmaz. Gerek El-Hak esmasının gereği, gerek El-Müntekim esmasının gereği, gerek El-Adl esmasının gereği birbiriyle mutlak olarak beraberlik noktasına gelir, çakışır. Ve bu 3 tane kıstasın bir bileşke noktasında Allah'ın intikamı tecelli eder. Bu intikam kişiyi bütün hayatı boyunca Allah'ın bütün ikazlarına rağmen yaptığı fiillerin cezası olan noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala demiyor mu sizlere? Bana ulaşmayı dileyin ve kurtulun. Ama insanların birçoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sonuç ne olur? Sonuç kurtulamamaktır. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek dileğiniz, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırma dileğiniz, sizi mutlaka benim cennetime ulaştıracaktır. Bunu ben yapacağım, size söz veriyorum diyor Allah-u Teala. İnsanların umurlarında bile değil. Ellerinin tersiyle Allah'ın yardım elini itiyorlar. Allah-u Teala onları cezalandırmıyor. Ta hayatının sonuna kadar Allah-u Teala onların yaptıklarını kendi iradelerine, serbest iradelerine bırakmış. İkazlarını veriyor. Mürşidinize tabi olamazsanız velayette kalırsınız, küfürde kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Ruhunuzu bana ulaştıramazsanız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Bütün bunlar kendilerine bunun muhtevası olan yaşama hakkı verilenler içindir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşama yetkisi orada bitmiş. Eğer yaşayabilseydi Allah onu mutlaka cennetine ulaştıracaktı. Yaşayamıyor, Allah vermiyor yaşama yetkisini. Allah adalet esmasının gereği olarak onu mutlaka cennetine ulaştırıyor. Bu kişi yaşasaydı mürşidine ulaşacaktı. Yaşasaydı mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Allah yapacaktı bunları. Yaşamadığı için Allah-u Teala o hedefe onu layık görüyor. El-Adl esması ve El-Hak esması hüküm ifade ediyorlar. Kişi yaşıyor. Mürşidine ulaştırıyor Allah-u Teala. Kişi 3 sebepten daha cennete hak ediyor. Kişi bundan sonra da yaşıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor.
Kişi üç ayrı açıdan daha, tam yedi açıdan Allah'ın cennetini hak ediyor. Birinci kat cehennem, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennet eder. Birinci kat cennet. İkinci kat cennet, bundan sonra mürşidine ulaşanların cennetidir. Üçüncü kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırabilenlerin cennetidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin cenneti, nefsini Allah'a teslim edenlerin cenneti, salah makamına ulaşanların cenneti, Allah'a köle olanların cenneti. Böylece kişinin hak ettiği standartlara göre her şeyi dizayn ediliyor. Öyleyse Allah'ın esmaları öyle muhteşem bir dizayn içinde çalışır ki sonuçlara baktığınız zaman sadece hayranlık duyarsınız. Allah'ın esmaları insanlar için kainattaki en büyük hediyelerden bir tanesidir. Bildiğiniz gibi nefsinizin afetleri sadece 19 tanedir. 19 ayrı açıdan her geçen gün biraz daha düzelirsiniz. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azalırsa, azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları alacaktır. Biliyorsunuz ki bu 7 tane kalp şartınıza bağlıdır. Allah önce kalbinizdeki ekinleti alacaktır. Yerine ikinci olarak ihfat koyacaktır. Yani idraki önleyen ilahi bilgisayar sizden alınacak. İdraki sağlayan ilahi bilgisayar onun yerini alacaktır. Sonra mı göğsünüz Allah-u Teala nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Sonra mı göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacaktır. Kalbin dördüncü şartı. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Huşu sahibi olduktan sonra Allah size mürşidinize gösterecek. Ona tövbe ederek tabi olduğunuz zaman

o zaman kalbinizde son üç şartta gerçekleşecektir. Kalbinizin mühürü açılacak, kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınacak, kalbinizin içine iman kelimesi yazılacak. Bu şartlardaysanız Allah'ın Allah ismini kullanarak, 99 esmandan en önemli olanını kullanarak, nefsin bütün afetlerine tesir edenini kullanarak zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlayacak. İman kelimesinin etrafında toplanan bu nurlar ne kadar toplanırsa o kadar karanlık, nefsinizin afetlerinin her birinin aynı oranıyla yok olacaktır. O kadar oranda afet azalacak, o kadar oranda nur nefsinizin kalbine yerleşecek. Nefsinizin kalbi böylece afetlerin yerine faziletlerle dolmaya başlayacaktır. Ne tarz bir zikir yaptınız? Bu zikir Allah ismini kullanarak bütün afetleri birden eksilten, bütün hasletleri birden yerleştiren, aynı oranda yerleştiren bir özelliğin sahibi kılar. Herkese göre sonuç farklıdır. Kimin nefsinin kalbinde hangi afetler azsa, hangi afetler çoksa, o standartlara uygun bir değişim otomatik olarak gerçekleşir. Bunun ötesinde nefsinizin teskiyesine dayalı olmayan, sizin kendinizde eksik gördüğünüz bir alanı, bir konuyu Allah'ın tamamlaması istikametinde Allah'ın esmalarından bir tanesini çektiğiniz zaman ne olur? O zaman o açıdan tamamlanırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsunuz. Adalet hükümlerini her zaman ihlal ediyorsunuz. O zaman sizde adalet açısından bir eksiklik var. Ne yapacaksınız? Allah'ın el-adl esmasını çekeceksiniz. Her gün. Peki bunun sayısı ne olacak? Biliyorsunuz ki Allah'ın isminin Allah kelimesiyle yapılan zikir sonsuz zikre kadar ulaşabilir. Ulaşabilir değil, ulaşması üzerinize farz kılınmıştır. Ulaşmalıdır. Böylece içindeki bütün afetleri temizlemiş olacaksınız. Ama bunlar afetler. Allah'ın esmaül hüsnası afetlerinizle değil, vasıflarınızla alakalı. Allah'ın vasıflarının hepsi sizde de var. Ama Allah mükemmel olarak onların sahibidir. Sizse onların sıfıra çok yakın birer sahibisiniz. İşte bu miktarı arttırmak elinizdedir. Nerede eksiklik duyuyorsanız, eğer başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsanız, o zaman el-adl esmasını çekeceksiniz. Hakları sizin için hak teşkil eden konularda size verilmeyen bir şeyler söz konusuysa, sizin hakkınızın oluşması el-hak esmasını çekmenizde gerçekleşir. Başka insanlarla aranızdaki adaletsizliklerin giderilmesinde el-adl esması gerekliyken, yalnız sizin hakkınız olan standartlarda el-hak esmasını çekeceksiniz. El-hak enfüsidir. El-adl afakidir. El-hak herkesin Allah'la ilişkisindeki haklarını düzen ettiği halde, el-adl, insanların birbirinin arasındaki objektif hukuk kaidelerine göre dizayn edilmiş bir statüyü ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın 99 esmasından her birisi sizi ayrı bir açıdan yeniden yapılandırma yetkisinin sahibidir.
O esvaları ihtiyaç duyduğunuz her alanda çekebilirsiniz. Sizin için nefsinizin afetleri doğrultusunda size negatif tesir verecek olanlar hariç. Onlar sadece Allah'a aittir. Mesela Allah-u Teala hem kaviz esmasının sahibidir. Kavz eden, daraltan, azaltan kuvvetin sahibidir. Hem de bast eden, genişleten elbasit esmasının sahibidir. Öyleyse Allah'ın elbasit esmasının size ulaşmasını isterseniz, o zaman ufuklarınızın açıldığını, daha çok nafaka sahibi olduğunuzu, Allah'ın sizin maişetinizi genişlettiğini yaşayacaksınız. Fakirlikten yana probleminiz varsa el-gani esmasını çekeceksiniz. Gani, zengin, ihtiyacı kalmayan anlamına gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleriyle savaş etmek istiyorsanız bunun için Allah kelimesi yeter. Ama kendinizi her açıdan tamamlamak istiyorsanız o zaman Esma-i Hüsna'yı kullanacaksınız. Esma-i Hüsna ile o tek kelime olan, en kuvvetli kelime olan Allah kelimesini kullanmak birbirinden ayrı standartlar sağlar. Allah kelimesi nefsinizin afetleriyle yapacağınız cihadın yegane silahıdır. Esma-i Hüsna bu cihadın silahı değildir. Esma-i Hüsna sizi yapılanmaya götürür. 99 ayrı cepheden her birinden yapılanmaya gidebilirsiniz. Ama söylediğim gibi zararlı olanları kullanmamanız uygun olur. Nefsinizin afetlerine paralel olan Allah-u Teala'nın vasıfları da var. Ama söylediğimiz gibi onlar el-adl ve el-hak esmasının tahakkuku içindir. El-müntekim sıfatı gibi. Sevgili öğrenciler ve izleyenler, öyleyse Esma-i Hüsna nasıl kullanılır? Esma-i Hüsna bir defa her esmayı her gün onların kendi sayısıyla çekmenize fayda var. Onun için onu gruplara ayıracaksınız. Her gün bir kısmını onların ait olduğu sayıyla çekeceksiniz. Ama eksikliğini kesinlikle hissettiğiniz olanlar vardır. Başkalarından farklısınız. Farklı hissediyorsunuz kendinizi, eksikliğinizi hissediyorsunuz. O açılardan tamamlanmayı istiyorsunuz. Onun için Esma-i Hüsna'dan o konuyu sağlayacak olan Esma'yı seçeceksiniz. Kendinizi güçsüz mü, hasta mı hissediyorsunuz? El-Kavi esmasını çekeceksiniz. Sizi kuvvetli kılacak. Bunun gibi. Peki kaç defa çekeceksiniz? İşte burada zikirden farklı bir muameleyle karşılaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın her ismi ayrı bir şifredir. Ayrı bir koddur. O kodu sadece o sayıda o ismi tekrar etmek suretiyle yakalayabilirsiniz. Aksi takdirde yakalayamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Her Allah-u Teala'nın isminin bir kodu var. Bir sayısal değeri var. Bu sayısal değer ebced hesabına göre tahakkuk ediyor. Ebced hesabı nedir? Arapçada 28 tane harf var. Bu harflerin her biri alfabe sırasına tabi olmayarak bir değer ifade eder. Bu değerler birden başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tane ayrı harf birden 10'a kadar değer taşır. Ama ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. Sonra 30 gelir. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, şu 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra 1000 gelir. Ve 28 harf tamam olur. Arap alfabesindeki mevcut 28 harfin her birinin ayrı bir kod numarası var. Ansiklopedik numarası verin bana orada. Bu numaraların neye tekabül ettiğini lügatlarda bulmak söz konusu. Ebced hesabını açtığımız zaman lügattan bir neticeye ulaşıyoruz.

Allah Teala Ebced hesabında kelime harflerin tertiplenmesindeki sırayı şöyle anlatıyor. Evvela Ebced kelimesinin başlangıcını teşkil eden E, B, C, E, D harflerinin muhtevası veriliyor. Sonra Heves kelimesi geliyor. Sonra Hutti kelimesi geliyor. Sonra Kelemen geliyor. Sonra Sahfes geliyor. Sonra Kareşet geliyor. Sonra Sehaz, sonra Dalik. Bunların her biri bu sıraya göredir. Yani başlangıçta gerçekten Elif ve C diye gidiyor. Ama sonra harfler değişiyor. Ve söylediğim gibi bir de onlara kadar, ondan sonra onar onar yükseliyor yüze kadar, yüzden sonra yüzer yüzer yükseliyor bine kadar. Ve 28 harf böyle tamamlanıyor. Öyleyse şimdi sayısal değerleri ben size vereyim. Bu gazeti saklayın. İstediğiniz harflerin açılımını yaptıktan sonra bakın rakamlar ne kadar güzel bir şekilde yerlerine oturacak. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100, R 200, Şın 300, T 400, S 500, H 600, Z 700, Dab 800, Z 900, Gayn 1000. Böylece Allah'ın bir isminin açılım yapmadan evvelki harf dizisine göre değerlerini tespit ediyorsunuz. Hangi harf geçmişse o harfin kodunu koyuyorsunuz, yanına bir artı işareti yazıyorsunuz. İkinci harfin kodunu koyuyorsunuz, ekliyorsunuz ama bu yetmez. Bu kelimenin harflerinin açılımı da gerekiyor. Mesela Allah kelimesinde başlangıçta ne var? Elif var. Sonra ne var? Lam var. Sonra ne var? Lam var. Sonra da hı var. Bu muhteva içerisindeki harflerin değerlerini koymanız yetmez. Yani elif için bir koymanız yetmez. Elif harfini açacaksınız. Nelerden teşekkür ediyor? Elif, lam, fe. Öyleyse buradaki ihtivaya dikkatle bakın. Elif harfi için bu dört harfin toplamını yazmak mecburiyetindesiniz. Bütün harflerin açılımını, lam harfinin açılımını, lam ve mim. Bu muhteva içerisinde yaptığınız zaman asıl neticeye ulaşacaksınız. İşte o asıl netice, o esmanın bir günlük çekim sayısıdır. Size hastalığınızın durumuna göre verilecek olan sayı günde 7 defa zikretmek olabilir. Bu muhtevayı mesela diyelim 1200 defa saymanız gereken, zikretmeniz lazım gelen bir esma üzerine harekete geçeceksiniz. Sizin eksiğiniz o istikamette. 7 emri verildiği zaman 7 tane 1200 çekeceksiniz. Aynı esmanın 1200'den 7 defa çekilmesi söz konusu olur. Daha fazla verilmişse daha fazla çekeceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda ne sağlar bu size? Eksik olan taraflarınızın kuvvetlenme imkanını sağlar. İşte Adem Aleyhisselam Allah'ın bütün esmasının sahibiydi. Allah Teala meleklere ben ona Esma-i Hüsna'yı öğrettim demesi üzerine meleklere Allah Teala soruyor, siz biliyor musunuz diyor Esma-i Hüsna'yı. Onlara diyorlar ki hayır, biz senin öğretinden başka bir şey bilmeyiz. Allah Teala diyor ki ama o biliyor diyor. Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor. Adem Aleyhisselam her esmayı evvela kullanıyor, sonra da o esma hakkında açıklamalarını yapıyor. Rakamsal değerini veriyor. Ve Adem Aleyhisselam hayatı boyunca her açıdan kendisini tamamlamıştır. Ve evlatlarından da birçokları bu tamamlamaya ulaşmışlardır. Hem daimi zikrin sahibi olmuşlardır,
hem de esmalardan hangisini kendilerine eksik görmüşlerse o açıdan tamamlanmışlardır. İşte Habil böyle bir oğluydu Hazreti Adem'in. Tamamlanmış, kemalata ulaşmış. Nitekim kardeşi olan Kabil onu öldürmeye teşebbüs ettiği zaman sen beni öldürebilirsin diyor. Ama ben seni öldürmek için elimi sana kesinlikle uzatmam. Unutma ki diyor, Allah senin kurbanını, Allah senin verdiğin armağanı kabul etmedi. Çünkü Allah Teala takva sahiplerinden kabul ettiğini söylüyor. Sen babamın emrini dinlemedin, Allah'ın yoluna girmedin ve takva sahibi olmadın. Öyleyse senin Allah'a sunduğunu Allah'ın kabul etmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü ifadesi Allah takva sahiplerinin kurbanını ya da adağını kabul eder şeklinde. Sonra biliyorsunuz ki Kabil tarihin, insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. Kardeşini öldürdü. Burada esmalarla tamamlanmış bir insanla, zikirle tamamlanmış bir insanla bunların hiçbirini yapmayan nefsinin bütün afetleriyle uygun bir hareket standardı izleyen Kabil'in ilk katilin, dünya üzerindeki ilk katilin muhtevasının farklılığını görüyoruz. Öyleyse Esma-ül Hüsna dediğiniz zaman orada bir hazineyle karşı karşıyasınız. Neyiniz eksik? Onu en iyi siz bilirsiniz. Hafıza kaybınız mı var? O zaman Allah-u Teala'nın El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. Bir günde eğer bir defa çekeceksiniz bunu, diyelim ki onun sayısı 1400. 1400 defa El-Hafiz ismini tekrar edeceksiniz. Sadece Hafiz, Hafiz, Hafiz değil. El-Hafiz, El-Hafiz, El-Hafiz tarzında yapacaksınız bunu. Öyleyse nasıl Allah kelimesini El-İlah şeklinde yapıyorsanız, ki bunun mütevası Allah kelimesidir, El-Hafiz'i de öyle yapacaksınız. El-Adil çekeceksiniz, adalet dağıtmak istiyorsanız, onu adaletin size tatbik edilmesini istiyorsanız El-Hak çekeceksiniz. Öyleyse muhtevada Allah'ın bütün güzellikleri var. Hangi açıdan nasıl bir eksiğiniz varsa hepsini giderecek olan bütün imkanlar Ebced hesabıyla elinize teslim edilmiş. Bu konudaki kodları kullanacaksınız. Bu konudaki şifreleri kullanacaksınız. Bunlar Allah'ın şifreleridir. Kur'an-ı Kerim'deki bir diğer şifrenin 19 şifresi olduğunu görüyoruz. Bu 19 şifresi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde mesela Elif, Lam, Mim gibi bir takım ifadeler taşır. Mukatta'at harfleri. Bu mukatta'at harflerinin gerçek anlamının mutlaka bunların 19 katı olması şeklinde tarifine çalışanlar oldu. Büyük ölçüde de isabetliydi. Ama şunu gördük ki Kur'an'da henüz bilinmeyen sırlar var ve bütün şifreler tutmadı. Bazı surelerde mukatta'at harflerinin toplamı 19'la bağdaşmıyor. Mesela 3 harften ikisi tutuyor, üçüncüsü tutmuyor. Öyleyse insanlığın henüz ulaşmadığı ama Allah'ın bildiği başka sırlar da konunun içinde. Fakat mukatta'at harflerinin de büyük kısmı 19 rakamıyla büyük bir uyum sağlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir sırlar kitabıdır. Bu sırlara aşina olmak için, Allah-u Teala'nın esmalarını alabildiğine kullanabilirsiniz. Pozitif anlamda size büyük yardımları olacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın bir büyük ihsanı Esma-ül Hüsna'dır. Allah ismiyle yaptığınız zikir nefsinizdeki bütün afetleri tamamlayarak, temizleyerek sizi nefslerinizin negatifliklerinden tamamen kurtarır. Ama bütün vasıfları kazanamazsınız.
bütün vasıfların sahibi Allah'tır. Siz bütün hayatınızca bütün esmaları çekseniz gene onun vasıflarının hepsine sahip olamazsınız. Ama büyük ölçüde kendinizi tamamlarsınız. İnsan olmanın azami standartlarına ulaşabilirsiniz. Bir taraftan Allah kelimesiyle zikrinizi yaparak daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmuş olursunuz. Ama vasıf şartlarınız tamamlanmamıştır. Vasıflar afetlerin ötesindeki muhtevayı da ifade eder. Afetler 19 açıdan sizi güzele götürür. Ama Esma-i Esna 99 açıdan hedefe götürür. Öyleyse afetlerin sağlayamadığı onların ötesindeki daha güzel, daha güzel, daha güzel şeylere Esma-i Hüsna ile ulaşacaksınız. Her biri bir muhteşem açıdan sizi daha güzele, mükemmele götürecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın esmaları Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğinin birer simgesiydi. Biliyorsunuz o ilk insan ve ilk peygamberdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de son insan değildi ama son peygamberdi. Peygamberlerin hatemiydi. Hitam bulmasını temsil ediyordu. Ve nebilerin sonuncusu olarak Kur'an-ı Kerim'de isim aldı. Öyleyse Esma-ül Hüsna'ya dikkatle bakın. Allah'ın eksiksizliğinin, tamlığının 99 ayrı cepheden her bir isim bir şahididir. 99 ayrı cepheden tam bir mükemmellik. O Allah'tır. Hepimizin yaratıcısıdır. İşte insanların anlayamadığı şey. Allah Teala diyor ki el batın, Allah batındır. Ama Allah Teala aynı zamanda zahirdir diyor. Allah evveldir diyor. Allah ahirdir de diyor. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah-u Teala bu muhteva içerisinde neyi söylemek istiyor size? İşte cevaplar Allah'ın vasıflarını kazandıkça ortaya çıkar. Allah batındır. Kalp gözleri çalışmayanlar için, Allah'ı görmeyenler için Allah batındır. Ama ne zaman salah makamına ulaşırsanız, Allah'a köle olursanız, Allah kendi zatını gösterecektir. Bu insana göre, bu esmanın sahibi olan insana göre Allah zahirdir. Öyleyse hem batındır hem zahirdir olur mu? Elbette olur. Bir takım insanlara göre batındır. Çok büyük bir kesim için. Ama kim Allah'ı görmek şerefine Allah-u Teala tarafından erdirildiyse onlar için zahirdir Allah-u Teala. Allah evveldir, ahirdir. Eğer Allah-u Teala size geçmişi gösterirse Allah'ın evvel olduğunu göreceksiniz. Kainat olmadan evvel de Allah vardı. Ama Allah-u Teala aynı zamanda ahirdir. Neden? Kıyametten sonra da var olacaktır. Öyleyse biz insanlara göre, biz insanlar yokken Allah var mıydı? Vardı. Öyleyse Allah evveldir. Bütün insanlıktan evvel Allah vardı. Peki biz hepimiz cennet veya cehennemi yaşadıktan sonra, sonsuz bir hayat yaşadıktan sonra tekrar enerjiye döndürülmeyecek miyiz? Döndürüleceğiz. Hepimiz yok olmayacak mıyız? Enerji tekrar sıfıra çevrilecek. Yok olacağız. Ama ondan sonra da Allah-u Teala var olacak. Öyleyse Allah-u Teala aynı zamanda ahirdir. Ve Allah-u Teala'nın sıfatlarının belki bütünü gösteren en güzel sıfatı El-Baki.
her zaman var olmakta devam edecektir. Zamandan evvel de, zaman var iken de, zamandan sonra da Allah hep baki olacaktır. Öyleyse siz el-baki sıfatının sahibi olabilir misiniz? Olamazsınız. Bu sıfat sadece Allah'a aittir. Nihayet bir yaratıksınız. Bütün yaratıklar gibi var oldunuz, yaşayacaksınız, öleceksiniz. Öldükten sonra tekrar dirilip var olmanız öldüğünüz zaman da bitmeyecek. Tekrar dirildiğiniz zaman da bitmeyecek. Cennet veya cehennem hayatının sonuna kadar yaşayacaksınız.

0: bütün afetleri sıfırlayacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Bir taraftan da Esma-i Hüsna ile kendi açınızdan eksik gördüğünüz bu afetlerin dışındaki vasıf standartlarını da düzeltmek imkanının sahibisiniz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Esma-i Hüsna'yı insanların emrine koymuş. Ona benzemeye çalışmak, onun güzelliklerinin sahibi olmaya çalışmak hepinizin hem vazifesidir hem hakkıdır. Onun gibi olamazsınız. Ama ona benzeyebilirsiniz. Kapılar hepinize açık. Alabildiğine sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nerede zorlukla karşılaşırsanız Allah'ın ondan haberi olur. Size mutlaka bir kapı açar. Bütün kapıların sahibi Allah'tır. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyhüm ve Allah'ın
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'llezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna inşallah devam ediyoruz. Bakara Suresi 143. ayet ile bugünkü tefsire inşallah başlıyoruz. Allah Teala burada şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealnaküm ümmeten vasaten. Li tekûnû şühedâe alennâsi. Ve yekûner resûlü aleyküm şehîdâ. Ve mâ cealnel kıbletelletî künte aleyhâ İlla inâleme men nittebî'ul resûle mimmen yenkalibu alâ akibeyhim. Ve in kânet lekebîraten illâ alellezîne hedallâhu ve mâ kânallâhu liyudî'a îmânüküm. İnnallâhe binnâsi derraifun rahîm. Böylece insanların üzerine şahitler olmanız için, Allah'ın şahitleri olmanız için biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı topuğu üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmeniz için halen o üzerine olduğunuz, yani o tarafa döndüğünüz yeri, Kabe'yi kıble yaptık. Bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kişiler hariç. Allah sizin için imanınızı, Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara rauftur, rahimdir. Çok şefkatlidir, çok merhametlidir.

Öyleyse Allah Teala Bakara suresinin 143. ayet kerimesinde söylüyor bunları. Biz sizi hayırlı bir ümmet kıldık diyor Allah Teala. Niçin? İnsanların üzerine şahitler olmanız için. Kimden bahsediyor? Allah Teala sahabeden bahsediyor. Sahabeyi diğer insanların üzerine hayırlı bir ümmet kıldığını, hak şahitler kıldığını söylüyor Allah Teala. İnsanların üzerine şahit olması için, şahitler olması için biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Hayırlı bir ümmet kıldık. Aslında vasat kelimesi, vasati kelimesi aynı kökten geliyor. Vasati ortalama demek. Yani biz sizi ortalama bir şahit kıldık değil buradaki manası. Buradaki manası faziletli, başkalarının emrinde olan, başkalarına hizmet götüren, başkalarını mutluluğa ulaştıran şahitler. Öyleyse neden şahitler? Sevgili kardeşlerim, her peygamber devresinde insanlar peygamberlerden, dinlerden doğruları öğrenmişlerdir. Bu doğruların öğrenilmesiyle onlar etrafındaki kişilere şahitler olmuşlardır. Çünkü etrafındaki kişiler henüz o Nebi'ye, o Nebi Resul'e tabi olmamış olanlar, Peygamber Resul'e tabi olmamış olanlar atalarından gördükleri yanlış bir din eğitiminin üzerinedirler. Ama onlar, tabi olanlar Allah'ın peygamberlerine öğrettiklerini ondan öğrenmekte ve ötekilere aktarmaktadırlar. Onların her şeyi ne kadar yanlış bildiklerine şahit olmaktadırlar. Başlangıç şahitliği. Onlar öğrendikçe öğrendiklerine şahit olmaktadırlar. Ve onların hidayetine şahit olmaktadırlar. Kim hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşacaktır. İkinci adım atacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü adım atacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslimecektir. Dördüncü adım atacaktır. Nefsini de Allah'a teslimecektir. Beşinci adım atacaktır. Bütün bu safhalarda o peygambere tabi olanlar etraflarına şahit olmuşlardır. İşte son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O devirde yaşayan kitap sahipleri var. Yahudilerden bir kısım, Hristiyanlardan bir kısım insanlar, az bir grup her iki grup. Sınıftan da, her iki ümmetten de az bir grup peygamberlerinden kendilerine kadar uzanan bir zincirin son halkasını temsil ediyorlar. Yani Hazreti Musa zamanında yaşayan insanlar Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ondan sonraki nesil onlara tabi olmuş. Ondan sonraki nesil İkinci nesle tabi olmuş. Ondan sonraki nesil üçüncü nesle tabi olmuş. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına gelinceye kadar o tabi olanlar peygamberlerden aldıkları talimatı, Allah'ın gerçek talimatını halen yürütmektedir. Yani İslam'ın Allah'a teslim olmanın beş safhasını yaşamaktadır. Allah'a ulaşmayı biliyorlar. Mürşitlerine mutlaka ulaşıyorlar. Ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Beşiklerini ve nefslerini de Allah'a teslim ediyorlar. Sahabe aynı şeyleri söylüyor. Yani Allah'ın Hazreti Musa'ya emrettiği teslim olma şartlarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emrettiği teslim olma şartları birbirinin ayrı. Aynı.
hiçbir değişiklik yok. Değişiklik ancak detaylarda, onlar da küçük değişiklikler ve hiçbir zaman aslı değiştiremez. Önemli olan asıldır. Sadece bir tek olay var, Allah'a teslim olmak. Ruhu ve çiğ nefsi Allah'a teslim etmek. İşte sahabe her şeyden evvel kendileri gibi yaşayan, genellikle manastırlarda yaşayan bu keşişlere, bu Allah'ın emirlerini yerine getirenlere şahitler. Yahudilerin arasında da bir kısım insanlar, bu standartta az bir kısım, küçük bir kısım, Hristiyanların arasında da bir kısım insanlar aynı standartta. Onlar da Hazreti İsa'dan itibaren Hazreti İsa'ya tabi olanlara ikinci nesil tabi olmuş, üçüncü nesil ikinci nesle tabi olmuş, dördüncü nesil üçüncü nesle tabi olmuş. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar 1400 yıllık bir devre içinde tabi olanların yaşadığı yerlerden birisi de tabiatıyla Mekke. Orada da aynı özellikleri yaşayanlar var. Hristiyanların içinde de. İşte böyle bir düzende sahabe Hristiyanlardan da bu topluluğa şahitler. Ve ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar etraflarına tebliğinde bulunuyorlar. Kabul edip Allah-u Teala'nın yoluna girenlere de şahit sahabe. Yani onlar da sahabenin arasına giriyorlar. Onlar da sahabe oluyorlar. Sahabe aynı zamanda bir başka gruba daha şahit. Münafıklara aynı zamanda sahabe şirke düşenlere, puta tapanlara şahit, şeytana tapanlara şahit, ateşe tapanlara şahit. Böylece Allah-u Teala sahabeyi şahitler kılıyor. Ama dikkat edin, bu çok hayırlı bir şahitlik. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın söyledikleriyle bütün peygamberlere söylediği aynı şey, Allah'a teslim olmak. Ve sahabe kendileri teslim olmuşlar. Başkalarını da teslim olmaya davet ediyorlar. Öyleyse onlardaki bütün gelişmeleri yakından takip eden şahitler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da aynı şeyler olmuştur. İnsanların yaşadıkları her milletin içinde mutlaka Allah'ın Resulleri her devrede var olmuştur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi oldu. Sahabeye tabi'in tabi oldu. Tabi'ine tebe-i tabi'in tabi oldu. Ondan sonra gelen dördüncü nesil üçüncü nesle tabi oldu. Beşinci nesil dördüncü nesle tabi oldu. Ve ta bize kadar geldi. Biz mürşitlerimize tabi olduk. Bizim neslimiz. Sizler de şimdi bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse tabiiyet meselesi hep var. Nasıl sahabe devrinin şahitleri ise bugün de tabi olanlar bugünkü devrin şahitleridir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerini ne göre değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala gördük ki, açık ve kesin olarak söylüyor ki, Yahudilerin arasında da, Hristiyanların arasında da, sizin peygamberinize inanan, tek Allah'a inanan, sizin gibi secde eden, namaz kılan, sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olan insanlar var diyor Allah-u Teala. Onlar da felaha ereceklerdir diyor. Öyleyse gelecek devrede, gelecek yıllarda bir dinlerin beraberliği söz konusu olacaktır. Bu ide etrafında, bu ana fikir etrafında, bu hedef etrafında Allah'a teslim olmak. İşte
sevgili öğrenciler, bilgiler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada hakkın şahitleri olmanız için, Allah'a şahit olmanız için ve insanlara şahit olmanız için sizi vasattır. Yani bütün insanlara hayrı dokunan bir ümmet yaptık diyor. Biraz önce söylediğim standartlar içinde gerçekten sahabe herkese faydalı olmuş. Tabii Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli sözlerimiz. Geri kalanını daha çok düşman olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye. Ama sonunda yenilmekten kurtulamamışlar. Öyleyse Allah-u Teala bu şahit olanları bir müjdeyle de müjdeliyor. Resul de diyor, sizin Resulünüz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de size şahit olsun diyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman kıyamet gününden bahsediyor. Seni de o şahitlerin şahidi yaptığımız zaman diyor. Allah-u Teala acaba sahabeyi neden şahit yapmış? Diyor ki biz sadece Resul'e uyanı, yani tabi olanı topu üzerinde geriye dönenden, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bazen tabi olduktan sonra kopup ayrılandan, bazen hiçbir zaman tabi olmayandan ayırt edebilmek için onu yaptık diyor. Neyi yapmış? Kıbleyi değiştirmiş. Yani eski kıble Mescid-i Aksa iken kıbleyi Mescid-i Haram yapmış Allah-u Teala. Ve oradaki mescitte kıbleteyni, iki tane kıblenize mihrapları var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini neşre başladıktan itibaren hep Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüşler. Yani Beyt-ül Makdes'e doğru dönmüşler. Orasını kıble yapmışlar kendilerini, yıllarca orasını kıble olarak benimsemişler. Ama Allah Teala değiştiriyor. Mescid-i Haram'ı kıble yapıyor. Yani Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in vücuda getirdikleri o yeri. Mekke'deki o mescidi, orasını kıble yapıyor Allah-u Teala. O yüzden Allah'ın dizaynı son derece açık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir kısım insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emri ifa ediyor. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Allah'ın emrini ifa ediyorlar. Ama ikinci bir kısmı diyorlar ki Allah burasını kıble yapmıştır. Öyleyse biz buraya döneriz. Biliyorsunuz ki namaz kılmak sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir işlem değildi. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı herkes için geçerliydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

0: bir muhteva görüyoruz burada. Sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin dizaynı içerisinde ama arasında münafıklar da var. Ve münafıklardan Allah-u Teala topuklar üzerinde dönenler diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olduktan sonra tabi olmaktan vazgeçenler. Sadece peygamberler zamanı değil, peygamber olmayan bütün resimlerin devresinde de onlara tabi olanlar ve tabi olduktan sonra topukları üzerinde dönenler, tabiyetten vazgeçenler, yani kalpleri Allah-u Teala tarafından açıldıktan sonra mühürü, kalbin içine iman yazıldıktan sonra saptıkları için, cahillikleri için kalplerindeki iman alınanlar, yerine tekrar küfür tabi edilenler, tekrar küfür karanlıklarına geri dönenler her devirde mutlak olarak olmuştur. Bu devirde de var, bütün devirlerde olduğu gibi. Öyleyse Allah-u Teala o insanlardan bahsediyor burada. Kalplerinin mührü açılıp, kalplerindeki küfür kelimesi alınıp, içine iman yazıldıktan sonra cayanlar, Allah'ın yolundan vazgeçenler, Allah-u Teala derhal onların başlarının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kendi ruhlarını tekrar onların vücuduna gönderiyor. Kalplerini tekrar mühürlüyor. Kalplerinin içine tekrar küfür kelimesini iade ediyor. İman kelimesini kalplerinden alıyor. İman kelimesi alındığı için o güne kadar biriken bütün Allah'ın nurları da o kalbi terk ediyor. Ve geriye sadece nefsin bütün afetleri kalıyor. %100 nefsin kalbini yeniden çıkar ediyorlar. Bu yeni bir kıblenin kabulü birçok insan için zor bir iştir diyor Allah-u Teala. Doğrudur. Ama Allah'ın hidayete erdirdiği kişiler ruhlarını Allah'a teslim etmişlerse, beşlerini Allah'a teslim etmişlerse, nefslerini Allah'a teslim etmişlerse onlar hidayete erenlerdir. Birinci hidayet ruhun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. İkinci hidayet fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Üçüncü hidayet de nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Bu teslimler gerçekleşsin ama kişi daimi zikrin sahibidir. Kalp yüzü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini duyabilmektedirler. O zaman Allah'ın bütün söylediklerini %100 Allah'tan işittikleri için bilecekler, işitecekler ve kabul edeceklerdir. En ufak bir şüphe ve şekle düşmeden Allah'ın yeni kıblesini otomatik olarak kabul edeceklerdir. İşte onlar hariç diyor Allah-u Teala, çünkü onlar Allah'tan işitmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah onlara takdim etmiştir. Demiştir ki o sizin Resulünüzdür. Ona tabiyetinizle kusur etmeyin. Ve işte kıbleyi değiştirdim. Ben değiştirdim diyor Allah-u Teala. Hepsinin kalplerine verdiği vahiy ile bunu anlatıyor Allah-u Teala bütün sahabeye. Onlara tabiatıyla zor gelmez. Onlar Allah'ın kendilerine söylediklerinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenenlerle her zaman aynı şey olduğunu kesinlikle bilenlerdir. Onun için Allah-u Teala diyor ki Allah sizin imanınızı zayi edecek, ziyana uğratacak değildir diyor. Yani kıbleyi değiştirmekle insanların bir kısmını şüpheye düşmeye götüren bu olay, yani Kabe'nin hedef tayin edilmesi birçok insan için bir dizaynı ifade eder. Bir değişikliktir. Asıldan farklı bir duruma gelmedir. Tabiatıyla burada insanların imanında bir acaba kelimesi denilebilir. Birçoklarını denilmiştir. Bu yüzden yolda terk etmişlerdir. Ama Allah'ın zayıflarla işi yoktur. O sağlam olanları alır ve hedeflerine ulaştırır. Öyleyse sizin imanınızı ziyana uğratacak değildir demekten bunu kastediyor Allah Teala. Bir kısmınız topuğu üzerinde dönecek, kalbindeki iman yarısını alacağız, o iman yarısını yok edeceğiz, böylece o kişinin imanı zayi olacaktır, yok olacaktır. Ama inananlar, gerçekten Allah Teala'ya inananlar, hidayete erenler, onlar için hiçbir zaman böyle bir sapma söz konusu olmaz. Çünkü Allah Teala onlara bilgiyi aynı zamanda ulaştırır. Tabiatıyla onlar bunun ışığı altında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sadece çok daha üst seviyede bağlanırlar. Öyleyse kimlerin imanı zayi olmuştur bu olayda? Kim kıble olarak Mescid-i Haram'ı kabul etmezse, etmediyse onlar topuklar üzerinde geri dönenlerdir. Bu yeniliğe yüz çevirenlerdir, sırt çevirenlerdir. Onların kalplerindeki iman kelimesini Allah-u Teala almıştır. Küfür kelimesini tekrar kalplerine yerleştirmiştir. Devrin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhunu onların başlarının üzerinden almıştır. Kendi ruhlarını fiziklerinin içine göndermiştir. Artık muhafızları olmadan yeni bir hayata ve imanın kalplerinde olmadığı bir hayata ulaşmışlardır. Öyleyse Bakara suresinin bu 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kalpteki imanı zayi etmesi diye bir olaydan bahsetmesi söz konusu. Ve ma kâne Allâhi li yud'i'a imanikum diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah imanınızı zayi edecek, ziyana uğratacak değildir diyor Allah-u Teala. Li yud'i'a ziyana yud'i'a ziyana uğratacak demek. Öyleyse ne demek bir insanın imanının ziyana uğraması? İmanının yok olması demek. Kalbinde Allah'ın o kişi mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesinin o kalpten alınarak kalbin içine yeniden küfür kelimesinin kavredilmesi, kalbin yeniden mühürlenmesi olayı. O zaman o kalp peki iman kelimesi zayi olmuştur, yok olmuştur, kaybedilmiştir. Biliyorsunuz gazetelere ilanlar verilir. Zayi olmuştur. Hüviyetim, hasom, nüfus kağıdım zayi olmuştur, kaybedilmiştir, kaybolmuştur anlamına. Kişinin de kalbindeki iman kelimesi işte böyle kaybolur. Allah Teala Mücadele 22'de ne diyordu? Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Devrin imamının ruhunu göndeririz. O ruhla onları destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Böylece kişiler mümin olur. Ya Allah Teala o kalbin içindeki iman kelimesini alır da kalbin içine küfrü tab ederse, yani eskiden zaten küfür vardı, küfrü aldı, imanı yazdı Allah Teala kalbe. Ama bir süre sonra kişi Allah'ın yolundan ayrıldı. İrşad makamına karşı şüphe duyduğu için. Ve o zaman kalbindeki iman kelimesi zayi olur diyor Allah Teala. Kalpleri sağlam olanların, yoldan vazgeçmeyenlerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sadık kalanların kalplerindeki durum, onların imanlarının asla zayi olmayacağı istikametinde. burada Bakara 143'te de Allah Teala gene kalbin içindeki iman kelimesinden bahsediyor. Hidayete erenlerin kalplerindeki imanın zayi olmasının mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü kim hidayete ermişse, hidayete eren kişi Allah'a ulaşmak için mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesini sonsuza kadar götürecek olan kişidir. Neden? Hidayete ermişse ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Öyleyse bu süreç içinde kalbindeki iman kelimesi yok olmamıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim ettiyse ikinci hidayete ulaşmıştır. Bu süreç içinde de kalbinde iman vardır. Nefsini Allah'a teslim ettiyse üçüncü defa hidayete ermiştir. Bu süreç içinde de nefsinin kalbinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi zayi olmamıştır. Hidayete erenler de iman kelimesi zayi olmaz diyor Allah Teala. Bakara 143 bu açıdan kalpte yazılı olan iman kelimesinin işaretlerinden bir yenisini bizlere vermektedir. Allah razı olsun. 144. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah Teala şunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kat nera tekallübe ve çike fis semai fele nüvelliyenneke kıbleten terdaha fevelli ve çeke şatral mescidil haram ve haysu ma küntüm fevellü vücuheküm şatrah ve innellezine utul kitabe liyalemune ennehül hakku min rabbihim ve mallahu bi gafilin amma yamelun. Allah Teala buyuruyor ki and olsun ki yemin olsun ki biz senin yüzünü göğe çevirdiğini görüyoruz. Çevirmekte devam ettiğini, çevirip durduğunu görüyoruz. Artık seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Siz de neredeyseniz yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphesiz muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun bir hak olduğunu, Rablerinden bir hak olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü göklere çevirip Allah'tan bir şeyler bekliyordu. Kabe'nin artık kıble istikametinin Mescid-i Aksa değil, Mescid-i Haram olması istikameti de makamı İbrahim'in olduğu yer olması istikametinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hep göklere bakıyordu. Allah'tan bir emir bekliyordu. Allah Teala elbette onun kalbinden geçenleri biliyordu. Ve bunun neticesinde de ona Allah Teala bunu nasip kıldı. Kabe'yi kıble yaptı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de kalbi talebi bu olduğu için elbette bundan razı oldu. Onun için Allah Teala seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Yani hep göklere bakması Allah Teala'ya müracaat etmesi anlamına geliyor. Ve kalbinden geçen talebe uygun bir şekilde Allah-u Teala kıbleyi Mescid-i Haram'a çeviriyor. Mescid-i Haram'ı kıble yapıyor. Ve bundan sonra diyor ki ona yüzünü artık Mescid-i Haram'a çevir. Yani ne zaman namaz kılarsan, namaz kıldığın zaman mutlaka Mescid-i Haram'a doğru namaz kıl. Artık o tarafa doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılma. Beyt-ül Makdes'e doğru değil, Beyt-ül Haram'a doğru namaz kıl. Ve bütün sahabeye de Allah-u Teala aynı şeyi ifade ediyor. Nerede olursanız olun diyor, sizler de namaz kılarken yüzünüzü mutlaka o tarafa çevirin. Kabe'ye çevirin. Ve bugün de bütün dünya yüzlerini Kabe'ye çevirerek namaz kılanlar. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde, Beyt-i Makdes'in bulunduğu yerde olanlar da yüzlerini Beyt-i Makdes'e değil, Beyt-i Haram'a çevirerek namaz kılarlar. Bir evvelki ayetin açıklamasında sizlere Hristiyanların arasında da İsraillerin arasında da bir takım insanların peygamberlerinden o güne kadar ulaşan bir zincirin son halkasını oluşturduğunu söylemiştik bir kısım insanlar. İşte Allah-u Teala burada bu ayet, ayet 144'te bir defa daha onlardan bahsediyor. O insanlar. Yahudi kavminin içinde de küçük bir kısım, Hristiyanların içinde de küçük bir kısım, onlardan bahsediyor Allah-u Teala muhakkak diyor, kitap verenler bunun Rablerinden bir hak olduğunu elbette bilirler diyor. Allah-u Teala dilerse kıblenin yönünü değiştirir. Bir yer kıbleyken başka bir yeri ondan daha hayırlı kabul eder ve öyle yapar ve o kişiyi kıbleye ulaştırır. Onları yeni bir kıbleye ulaştırır. Böylece Allah-u Teala diyor ki Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Yani nasıl bütün insanların neler yaptığını Allah-u Teala biliyorsa öyleyse onların yaptıklarından da haberdar değildir diyor. Onların yaptıklarından da habersiz değildir. Onların da yaptıklarını bilir. Yani o zincirin son halkalarını oluşturanlar, altın zincirin son halkalarını oluşturanlar, onlar diyorlar ki, evet, bu Allah'ın, Allah'tan gelen bir haktır, Allah'ın emridir. Allah-u Teala artık Mescid-i Aksa'ya değil, Mescid-i Haram'a dönülmesini emrediyor. Dikkat edin. Her iki din içindeki bu insanlar da kendi peygamberleri devrinde olduğu gibi namaz kılıyorlardı. Ve bizim gibi secde ederek namaz kılıyorlardı. Ve o namaz onlara hiçbir zaman yabancılık çektikleri bir şey olmadı. Yani namaz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a başlamış olan bir şey değildir. Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Bütün peygamberler devrinde namaz kılındığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yani hangi kavim Allah'ın namaz emrine karşı çıkmışsa ki İsrail kavminin karşı çıktığını bu Kur'an'ın bundan evvelki birçok ayetinde beraberce okuduk. Ama onların da arasından bir küçük grup kavmin büyük kesimi hangi hataları yaparsa yapsın onlar Allah'ın yolundan ayrılmamışlar. İşte gerek Hristiyanların arasında, gerek Yahudilerin arasında aynı olayları yaşayan, Allah'ın sevgisini kazanan, doğrularla meşgul olan, hidayete ulaşmış olan insanlar için bu bir haktı diyor Allah-u Teala. Onlar da hakikati biliyorlardı. Yani Bakara Suresinin 144. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir defa daha tekrar ediyor. Kitap sahiplerinin içinde sahabe gibi olanlar, sahabenin bütün yaşadıklarını yaşayanlar ve kıblenin değiştirilmesini de kabul edip, onlar da onlar gibi kıblelerini değiştirerek o istikamette kılmaya başlayanlar. Manastırlarda yaşayan keşişler bunların çoğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zaten onların da çoğu manastırlarda yaşarlar diyor. Manastırlarda yaşayanların da sadece bir kısmı diyor. Peygamberlerinden gelen emirleri aynen uygulamaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, nasıl Yahudilerin, Hristiyanların içinde böyle küçük bir kitle varsa, İslam'ın içinde de gene küçük bir kitle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı aynen devam ettirmektedir. Ama İslam'ın büyük kısmı ne yazık ki Allah'ın hakikatlerini, emirlerini unutmuş durumdalar. Bir kısım emirleri uyguluyorlar, bir kısmını uygulamıyorlar. Neleri uygulamıyorlar? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir, mürşitlerine ulaşmıyorlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Üç, böylece hidayet vermiyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiyorlar. Dört, nefslerini de Allah'a teslim etmiyorlar. Beş, ve üstüne üstlük İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki diğer dinlerin mensupları gibi. 14 asırda çok şeyler değişmiş. Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'e sahabenin misalini koymuş. Hangi emri verdiyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ispat ediyor ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşide ulaşmak. Allah-u Teala diyor ki sahabe peygamberlerine tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ama tabiiyetlerini mutlaka gerçekleştirdiler. Sonra mı? Daha sonra da sahabeden sonra gelen neslin sahabeye tabi olduğunu kesin bir dille anlatıyor Allah-u Teala. Tabiiyetin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bitmediğini, devam ettiğini, hadi halifelere biat edilecektir tamam, ama sahabe halife değildi. Sahabenin hepsine, tabiinin hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlara tabiin diyoruz zaten. Onlar o zaman da yaşayan toplumun büyük kısmı tabi olmadılar tabii. Daima toplumun küçük bir kısmı bu istikamette Allah'ın emirlerini yerine getirir. İşte Allah Teala onun için siz Allah'ın emirlerinin bir kısmını yapıyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bir kısmını farzların kabul etmiyorsunuz diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte bugün İslam'ı yaşadığınızda neden 1 milyarlık bir dünyada yaşıyoruz. 1 milyardan fazla insan İslam ülkelerinin içinde yaşıyorlar. İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar ama yaşamıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha bu noktadan itibaren kurtulmaları mümkün değil. Eğer kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa Allah onlarla meşgul olmuyordu daha. O onlara farzlar yüklememiş. İstemiyorsanız diyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz amenü değilsiniz. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz için de, nefsinizi tezkiye etmeniz için de, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmeniz için de ben size teklifte bulunmam diyor. Buna gerek yok. Ama kim amel olursa onlar mutlaka hidayete ermelidir. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmelidir. Daha önce de mutlaka müşriklerine tabi olmalıdır. Allah Teala amene olanları müşriklerine ulaştıracağız diyor. Amene olanları hidayete erdireceğiz diyor. Ruh hidayetine, veç hidayetine, nefs hidayetine. Öyleyse amene olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vesile. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunu Kur'an farzı olarak tatbik ettiler. Bugün bu farz reddedilmiş durumda. Toplumun %90'dan daha fazlası, İslam toplumunun %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı artık bilemiyorlar. Bir, bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Bugün İslam'ı yaşadığını zanneden insanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmıyorlar. Allah'ın farz kılması umurlarında bile değil. Allah farz kılıyor, onlar farzı kabul etmiyorlar, uygulamıyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemek farz kılınmış Allah tarafından, onlar tatbik etmiyor. Sahabe tatbik ediyor. Mürşide ulaşmak Allah tarafından farz kılınmış, insanların %90'dan fazlası farz kılmıyor. Şeriat kaydının içerisinde de bunları almıyorlar. Ruhun Allah'a ulaştırılması insanlar tarafından bugün kabul edilmiyor. %90'dan fazlası İslam aleminin bunu gerçekleştirmiyor. Yani buna dair olan 11 tane farzı reddediyorlar. 73 tane vuslat ayeti kerimesini reddediyorlar. Yoktur diyorlar bunlar. Kur'an-ı Kerim'de. Böylece bir korkunç girdabın içinde insanlar mahva gidiyor. Daha neyi reddediyorlar? Fizik vücudun Allah'a ahsen olarak, muhsin olarak teslim olmasını tatbik etmiyorlar. Reddediyorlar bu konudaki ayetin tatbikatını. Tatbik etmemek bu istikamette kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Kabul etmiyorlar. Ve nefsin de Allah'a teslimine daimi zikre ulaşarak Allah'a farz kıldığı halde kabul etmiyorlar. Ve tabiatıyla böyle olduklarına göre ne cennet saadetine ulaşmaları mümkün, ne dünya saadetine. Ve kişinin cennet saadetine adım atabilmesi için mutlaka amel olması, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemiyorsa ondan sonra o kişi ne yaparsa yapsın ömrü boyunca. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra İslam'ın 5 şartını istediği boyutta yerine getirsin. Allah'ın ayetlerini kabul etmediği için, tatbik etmediği için Allah onu cehenneme mahkum etmiş. Temel konularda eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala. Ondan sonra o insan hidayete ermemiş. Ruhunu ve cinin nefsini Allah'a teslim etmemiş. Bunun önemi yok. Zaten gideceği yer cehennem kişinin. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu istikametteki bütün standartları birer birer gerçekleştirecek olandır. Öyleyse burada açık bir hüviyet görüyoruz. 145. ayette Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve leyin eteytellezine utul kitabe bi külli ayetin ma tebi'u kıbleteke ve ma ente bi tabi'in kıbleteke ve ma ba'dühüm bi tabi'in kıblete ba'dühüm ve leyin ittebaate ehvâihüm min ba'di ma ca'eke minel ilmi inneke izen leminez zalimin. Leminez zalimin. Allah-u Teala diyor ki andolsun ki kendilerine kitap verilenlere ayetlerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar, uymazlar. Elbette sen de onların kıblesine uymazsın. Onlar da birbirlerinin kıblesine uymazlar. Andolsun ki sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarını uyacak olursan hiç şüphesiz o zaman sen de elbette zalimlerden olursun. Allah Teala bunu söylüyor. Şimdi ne demiştik demin? Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı buna tabiatıyla itiraz ediyorlar. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala itiraz etmeyenleri, bunun Rablerinden gelen bir hak olduğunu kabul edenlerden bahsediyor. Bu ayette de kabul etmeyen büyük kısımdan bahsediyor. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki andolsun ki kendilerine kitap verilenlere ayetlerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Kıbleyi değiştirmiş durumdasın diyor. Onların da namaz kıldığını ama kendi kıblelerine dönük olarak namaz kıldığını ifade ediyor Allah-u Teala. Elbette sen de onların kıblesine uymazsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesi olmazlar. Yani Yahudilerin kıblesi ayrı, Hristiyanların kıblesi ayrı diyor. Eğer sen sana gelen bunca ilimden sonra Allah-u Teala biz sana bu emri verdikten sonra sen onların kıblesine tabi olsaydın, o zaman sen de zalimlerden olurdun. Neden? Hem kendine zulmederdin Allah'ın emrini yerine getirmediğin için, hem de senin emrini dinleyecekleri için senin emrine tabi olan, Allah'ın emrine asi olacak olan diğerlerine zulmederdin. İki sebepten de zalimlerden olurdun diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Bakara suresi 146. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine ateynâhümül kitâbe yârifûnehü kemâ yârifûne ebnâehüm. Ve inne felîkan minhüm le yektümünel hakka vehüm yâlemûn. Allah-u Teala diyor ki kendilerine kitap verdiklerimiz, yani Yahudiler ve Hristiyanlar, ona Hazreti Muhammed'e kendi oğullarına arif oldukları gibi ariftir. Kendi oğullarını nasıl tanıyorlarsa, nasıl biliyorlarsa, onun da ne olduğuna, kim olduğuna ariftirler. Ama muhakkak ki onlardan bir kısmı, büyük kısmı bile bile hakkı izlerler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu. Sevgili kardeşlerim, kervana katılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz bir çocukken bir yerde kervan duruyor. Ve o durduğu yerin yakınında bulunan bir manastırdan bir rahip giriyor, kervancılarla konuşuyor ve hepsini davet ediyor manastıra, yemek daveti. Onlar da geliyorlar ve rahip bekliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz bir çocuk, onun da gelmesini bekliyor. Başının üzerinde bir bulutun onunla beraber gittiğinin farkında. Ama gelmemiş. Soruyor. Siz hepiniz tamam olduğunuza emin misiniz? Hepinizi çağırmıştım. Tamam diyorlar. Hiç eksik yok. Ben bir çocuk görmüştüm diyor. O yok burada. Onu diyorlar orada bıraktık. O diyor muhakkak ki gelecek günlerde Allah'ın peygamberi olacaktır. Böyle bu rahip gibi, bu keşiş gibi Hristiyanların arasında ve Yahudilerin arasında birçok ermiş kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir peygamber olduğunu, Resul olduğunu, Nebi ve Resul olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlardan bir kısmı nasıl kendi oğullarını tanıyorlarsa, özelliklerini biliyorlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de tanıyorlar, özelliklerini biliyorlar. Ama bir kısmı bile bile hakkı gizliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu gizliyorlar. Sevgili kardeşlerim, her devirde böyle olmuştur. Her devirde bütün milletlerin arasında Allah'ın resimleri her zaman var olmuştur. Bu devirde de var. Bir kısmı işaretlerden net olarak bildikleri halde bugün de aynı şey söz konusudur. Bütün milletlerin içindeki resimleri, bütün milletlerin içinde şu anda resimler yaşamaktadır. onları işaretlerinden tanıyan ama bunu hiçbir zaman başka insanlara söylemeyecek olan insanlar var. İşte bir kısmı o zaman bunu bilerek gizlemiş oluyorlar. Allah Teala açık bir şekilde onların bile bile hakkı, hakikati gizlediklerini söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün peygamberlerin yaşadığı devirde olan şeyler aynen olmuş. Kütlenin, insan kütlelerinin büyük kısmı onu kabul etmemişler. Başına neler geldiğini, hangi işkencelere maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Sahte peygamber demişler kendisine. Üzerine insan pislerini atmışlar, taşlamışlar, dövmüşler. Her türlü fitneyi yapmışlar. O yılmadan, bıkmadan, usanmadan Allah'ın sıfatlarını ömrü boyunca hep söylemiş. Sonra adım adım galibiyetler geliyor. Kim Allah'ın yolunda bir kitle oluşturursa, bu kitle küçük de olsa daha büyük kuvvetleri her zaman yenmiştir. Eğer Allah'ın yolundaysalar, çünkü Allah'ın görünmeyen yardımı onların üzerindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu bile bile onu gizleyenler var. Peygamber olduğunu, Resul olduğunu, Nebi Resul olduğunu insanlardan gizleyenler var. Sırf şeytan ve nefsleri öyle emrettirecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Fatiha ve Asla.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2-

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, zikir sohbeti yapmak üzere, onun güzelliklerini anlatmak üzere. Allah'ın hepinizin istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Mutlu olma bir insan için 5 defada gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a ahsen kılıp teslim edeceksiniz. Ve nefsinizi ahsen kılıp Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece 5 safhasını yaşayacaksınız. Allah'a teslim olmanın, İslam olmanın, Allah'a kul olmanın, takva sahibi olmanın bütün bu standartların 5 ayrı safhasını yaşayacaksınız. Öyleyse bu muhtevanın bütününü Allah Teala 28 basamakta dizayn etmiş. Ve Asr suresi bu muhtevanın bütününü ihata ediyor. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama aminu olanlar, illellezine aminu, aminu olanlar hariç, illa diyor Allah Teala hariç. Hüsranda olmak ne demek? Hüsranda olmak cehenneme gitmek demek. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olan insanlardan bahsediyor. Hüsranda olmak müessesesi. Allah Teala için söz konusu olan şey İnsanların bir dizayn içinde oluşları. Müminin sure 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır buyuruyor. Öyleyse Vel-Asr suresi amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadığını, onların kurtuluşa ulaştıklarını söylüyor. Burası 1. basamakla 7. basamak arasındaki merhaleyi gösterir. Allah Teala Vel-Asr suresine devam ediyor ve amilus salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler diyor Allah Teala. Bunlar 2. grubu, yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi gösteriyor. Ve tevasav bil hakkı buyuruyor. Hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da başkalarına da hakkı tavsiye edenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, 15. ve 21. basamaklar ve tevasav bis sabr, nefslerindeki sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere bütün afetleri daimi zikirde yok edenler, yerine ruhlarının hasletlerini

sabır hasletiyle birlikte tamamen nefslerinin kalbine yerleştirenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. ...22. basamaktan 27. basamağa kadar olan kesimde burada sabrı tavsiye edenler kesiminde. İşte böylece 28 basamaklık bir dizayn Vel-Asr suresinin bütününde ifade olunuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam Ramazan'ın ikinci akşamı sizlere ilk 7 basamaktan bahsetmek istiyorum. 1. basamaktan 7. basamağa kadar olan kesim. Biliyorsunuz ki 1. basamakta bütün insanlar olayları yaşarlar. Herkes olayları yaşar. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Her an insanlar bir takım olayların içindedirler. Burası konunun başlangıç noktası. Ve herkes ikinci basamağa otomatik olarak geçer. Yani olayları değerlendirir. Mukayese eder birbiriyle. Düşünür. Neden Allah bana bu olayı gösterdi? Bu olay neden benim başıma geldi? Neden başkasına değil de bana verdi Allah-u Teala bu olayı? Öyleyse bunun arkasında mutlaka Allah'ın bana söylemek istediği bir şey var diye düşünür kişi. Olayları muhakeme eder. Mukayese eder. Bir yerlere varmaya çalışır. İşte bu iki basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki basamak herkese aittir. Bu iki basamağı aşamayanların hiçbirisi Allah'ın cennetine ulaşamaz. Ve insanlar olayları mutlaka çok büyük bir ekseriyetle yanlış yorumlarlar, yanlış değerlendirirler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Olaylar dizisinde insanlar olayları ikiye ayırır. Sevinç duydukları, hoşlarına giden olaylar onlar için hayırdır. Üzüntü duydukları, beğenmedikleri olaylar da onlar için şerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Allah-u Teala olayları bizim beğendiğimiz veya bizim beğenmediğimiz diye iki bölüme ayırmıyor. Hayır ve şer diye iki bölüme ayırıyor. Sevap ve günah diye iki bölüme ayırıyor. Seyyiat ve hasenat diye iki bölüme ayırıyor. Öyleyse bu ayırıma dikkat edersek şunu görüyoruz. Hangi olaylar bize derecat kaybettiriyorsa o olay şerdir, seyyiattır, günahtır. Hangi olaylar bize derecat kazandırıyorsa o olaylar bizim için o olaylar bizim için bir murteva taşır. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu bir bütün olarak dizayn edeceğiz. Bu muhteva içerisinde her şeyi halletmemiz gerekiyor.
burada bir olguyla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın hayır dediği şey, bizi mutlu eden nesneler değildir. Bize derecat kazandıranlardır sadece. Bu sebeple Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Bu muhakeme tarzı bizi mutlaka bir yere ulaştırmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada hepimiz için söz konusu olan şey bir karara varabilmektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Karar budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennete imzasını atmıştır. O mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için mutluluk buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mutlaka cehenneme girecekse ve insanlar kendilerini cennete götürecek olan Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmiyorlarsa, onun dışında ne kadar sebep varsa onların hepsinde boşuna cenneti arıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala bilenle bilmeyen bir olur mu demekte haklı değil mi? Şeytan 14 asırda bütün insanları bu ana hedeften saptırmayı başarmış. Muhteva bu standart içinde dizayn edilmiş ama insanlar bunun tamamen dışına çıkmışlar. İslam'ın 5 safhasının birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Olmazsa olmaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine ulaşamaz. Her ikisi de bir dilektir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennete girmeyi dilemek. Cennete girmeyi dileyen insan sadece cennete girmeyi dilerse cennete giremez. Ama cennete girmeyi dileyen insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete girer. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İkisi de görüyorsunuz ki bir dilek. Herkes cennete girmeyi diler. İnsanların %90'dan fazlası cennete giremez. Bir tek sebebe dayalı olarak Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah-u Teala ne kadar kolay bir sebebe mutluluğunuzu bağlamış. Saadetiniz böyle bir dizaynın arkasında programlanmış. Allah-u Teala hepiniz için bu güzellikleri söylüyor. Hepiniz için Allah'ın dizaynı apaçık bir dizayn.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte hepiniz için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekte. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Kim amin olursa mutlaka Allah'a ulaşır. Kim amin olursa Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. Bunu Allah-u Teala kanun haline getirmiş. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır." Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse amin olur. Amin olmayı dileyenlerin hepsi de mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayetler. Emen kânû yercû likâ allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülâki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: "Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız." İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah-u Teala Bakara suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde, 157. ayet-i kerimesinde. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bir dizaynı yerli yerine oturtacaksınız. Her şeyi en güzel biçimde yerli yerine oturtacaksınız. O yüce Allah madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişi mutlaka hidayete erer. Öyleyse Allah'a ulaşanın ne olduğuna bakalım. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten radiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul ol. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve cennetime gir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa görüyor ki o kişinin gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gireceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Çünkü mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın sözü var. Mutlaka sizi cennetine ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi günde öldünüz. Hiçbir ibadet yapamadınız. Allah yolunda hiçbir gayretiniz olamadan öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz ve öldünüz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir.
Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Gireceğiniz yerin cennet olduğu kesin. İbadetlerinizi yapamadan öldüyseniz Allah Teala sözünü düşünür. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, ölüm kaderdir. Allah Teala bu konuda bu kulumu ben yaşasaydı, onu yaşatsaydım mutlaka kendime ulaştıracaktım. Mutlaka cennetime girecekti. Bu kulum bana ulaşmayı diledi. Dilediği anda bana ulaşmayı dilemeyenlerin arasından sıyrılıp çıktı. Eğer o bana ulaşmayı dilemeden ölseydi, gideceği yer Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre cehennemdi. Ama diledi, cehennemden kendisini kurtardı. Ben mutlaka ona verdiğim sözü tutarım, o sözünü yerine getirmese de. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah ile olan ilişkilerimizde bir müesseseye dikkatinizi çekiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Dilediğiniz an mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız söylediğimiz ayetler gereğince. Amin olanlar Velâ suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesine göre mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Ne diyordu Allah Teala? Var asr. Asra yemin ederim. Asra yemin olsun. İnden insane lefihüs. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Cehenneme gidecekler. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar cehenneme gitmeyecekler. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi ne olacaktı? Oraya baktığımız zaman Yunus 7 ve 8'de şunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina kafidun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gidecekleri yer, cehennem. İşte o hiç ibadet yapmadan Allah'ın cennete gidecek olan adam, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi. Onun için bu ayetin Yunus 7 ve 8'in kapsamından Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkmış. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olmuş. Daha evvel saydığımız ayetler gereğince de mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse kurtuluşu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir insan düşünün 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ibadet etmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, İslam'ın 5 tane şartını teferruatlı olarak yerine getirmiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa 60 yıllık hizmeti, Allah'a olan ibadeti hiçbir hüküm ifade etmez. Kurtuluşu mümkün değildir. Öbür taraftan diğeri sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için hiçbir ibadet yapamadan ölse de gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, acaba şimdi anlaşılıyor mu? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca sıraladığı hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sözünün manası acaba şimdi anlaşılıyor mu? Düşünmez misiniz diyor Allah-u Teala. Akıl etmez misiniz diyor. Mülk suresinin 7-8, 9-10. Ayetleri. Cehennemin kapısında diyor cehenneme girecekler kıyamet günü beklerler. Kapılar açılır, bölük bölük içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size behey gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ne kadar ibadet yaparsanız yapın hiçbir işe yaramaz demediler mi? Onlar da derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik, kulaklarımızdaki bakrayı Allah alsaydı ve akıl etseydik, idrak etseydik, Allah'ın söylediklerini kalbimize indirerek kendimize mal etseydik, idrak edebilseydik, hiç burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bir insanın kulaklarındaki vakı alınıp da işitmeye başlamışsa, manayı yakalayabiliyorsa irşat makamının söylediklerinin manasını ve bu manadan hareketle idrak edebiliyorsa, o zaman o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte işitmeyi sağlayan kulaklardaki vakranın alınması ve idraki sağlayan kalpteki ekinletin alınıp yerine ihbatın konması, Allah'a ulaşmayı dileyenler için, sadece onlar için mümkün olan bir husustur. Öyleyse burada mülk 7, 8, 9, 10 ayetlerde Allah-u Teala bir defa daha söylemiş oluyor. Amin olanların mutlaka kurtuluşa ulaşacağını. Öyleyse ne demek istiyoruz?
ne demek istediğimizi anlamak için ikinci basamaktan üçüncü basamağa geçelim. Nasıl geçeceğiz? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysek ve bu konuda bir karar verdiysek, biz mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız diyorsak, ulaştırmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden öyle ulaştırmaya inanmışsak ve Allah'ın böyle bir talebi olanın ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmışsak, o zaman emin oluruz ki biz de Allah'a ulaşmayı dilersek, bizim de ruhumuz mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. İşte böyle bir dizaynı yerli yerine oturttuğumuz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz ve buna inandığımız zaman, mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza inandığımız zaman, böyle bir dizaynı yerlerine oturtulmuş demek, oturtmuş demektir bizim demek ki, böyle yaptığımız için yerli yerine olay oturmuş demektir. Ve biz Allah'a ulaşmayı dileyen ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan bir insan oluruz. İşte bu aminu olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah'a ulaşacağımıza inanıyorsak, Allah Teala kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini anında bir, görür, iki, işitir, üç, bilir. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Allahü semîün alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Nereye bakar? Kalbinize. Neyi bilir? Kalbinizdekini. Neyi işitir? Kalbinizdeki talebi işitir. İşitir, bilir ve görür. Üç ayrı cepheden Allah-u Teala sizi cennetine alacağını garanti etmiş olur. Hem işitmiştir, işittiği anda cenneti hak ettiniz, hem bilmiştir bir defa daha, hem de görmüştür bir defa daha. Öyleyse şimdi bakalım biz ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık biz. Allah mı? Bakın kaç adım atıyor. Derhal Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz insan Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesindeki hedefe yönelmemiz için yeterlidir. Allah-u Teala burada çok açık bir şekilde bizlere bir kapı açıyor. Diyor ki Allah-u Teala, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz ben mutlaka sizi cennetime ulaştırırım. Bu talebin karşılığı olarak Allah-u Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimenin gereği. Ama bu kişiyi nereden nereye götürür sualinin cevabı, Değer İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesindedir. Allah-u Teala diyor ki, biz onları hidayete erdiririz. Erdirecek şartları hazırlarız. Ama dileyen şükredenlerden, şakirlerden olur. Dileyen küfredenlerden, kafirlerden olur diyor. Yani Allah-u Teala hidayeti, kurtuluşu, ruhun Allah'a ulaşmasını bütün insanlara açmış. Onları hazırız diyor biz hidayete erdirmeye. Hidayeti insanlar için hazırladık diyor. Onları ulaştırmak bizim görevimiz diyor, onları hidayete erdirmek. Ama o insan karar verecek.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka şakirlerden olur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka kafirlerden olur. Öyleyse Allah Teala'nın insanları hidayete ulaştırmak için kendisini seferber etmesi, buna hazır olması, biz onları hidayete erdiririz demesi, kişinin şartına bağımlı olduğu hususu burada gösteriyor kendisini. Ya kişi küfretmeyi diler, kafirlerden olur, hiçbir zaman mümin olamaz, hiçbir zaman şakir olamaz, ya da kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemez, hep küfürde kalır, hiçbir zaman şakirlerden olamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarını Allah-u Teala tayin etmiş insanlar için. Her şeyi en güzel boyutta hesaba katmış Allah-u Teala, vücuda getirmiş ve insanoğluna ihsan etmiş. İşte kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse o Allah'a doğru ilk adımı atmıştır. Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra olacak şey önemli. Bundan sonra Allah-u Teala o kişide Rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ مِسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya bundan sonra ne söylüyor Allah-u Teala? Ama Rabbimin, Hazreti Yusuf'un Allah'a söylediği şey, ama Rabbimin, benim Rabbim olan Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Burada Allah'ın Rahim esması söz konusu. Allah'ın Rahim esması rahmet gönderen esmadır. Allah'ın Rahim esması herkeste tecelli etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah Teala'nın herkese Rahim esmasıyla tecellisi mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Ne olur muhatap olursa, bakınız neler oluyor. Allah-u Teala dördüncü basamakta o kişiye Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, Rahim esması o kişinin kulaklarındaki vakayı Allah'ın almasına sebebiyet verir. O kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın almasına sebebiyet verir. O kişinin kalbine Allah'ın ihbat koymasına sebebiyet verir. O kişinin irşat makamı ile arasında bulunan Hicab-ı Mestûr adlı gizli perdeyi Allah'ın kaldırmasına, yok etmesine sebebiyet verir. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek söyleyerek, Allah'ı zikrederek, Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye ve münafıklara, ahiret gününe, ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasına inanmayanlara açıkladığın zaman, biz onlarla senin arana Hicab-ı Mestûr adlı bir gizli perde koyarız. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler, işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler, akıl edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği bu hususların ortadan kaldırılması söz konusu. Hicab-ı Mestûre'nin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihfat konulması. Allah Teala Hicab-ı Mestûre'yle neyi kastediyor? Bütün insanlar irşat makamıyla aralarında Hicab-ı Mestûre adlı bir perde olan insanlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
Allah-u Teala bu perdeyi hiçbir zaman kaldırmayacaktır. O insanlar hayatları boyunca irşat makamından nefret etmeye devam edeceklerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah-u Teala bu hicab-ı mestur adlı perdeyi kaldırır ki irşat makamına karşı insanlar nefret değil, sevgi duysunlar. Neden? Neden Allah-u Teala böyle yapıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kim amin olursa Allah amin olanların hepsini sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yani mürşitlerine ulaştıracaktır. Peki mürşitten nefret eden bir kişinin mürşide ulaşması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapması lazım? Mürşitten nefret etmeye sebebiyet veren hicab-ı mestureyi o kişiden alması, yok etmesi lazım. Ki o kişi irşat makamına karşı nefret duymasın, muhabbet duysun. İşte bu sebeple Allah-u Teala kişinin irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mestüre adlı gizli perdeyi kaldırır, atar. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı çıkarır, alır. Bu vakra nedir? Vakra öyle bir engeldir ki kişinin irşada müteallik esasları anlamasına kesin şekilde mani olur. Öyleyse o insan için söz konusu olan şey bu hedefe insanları ulaştırmaktır. Hangi hedefe? Allah'ın söylediklerini işitebilecek hedefe. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Kulağında vakra olan bütün insanları Allah-u Teala ölü olarak kabul ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen ölülere işittiremezsin. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın davetine sadece işitenler icabet eder. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlar sadece Allah'ın söylettiklerini işitenlerdir. Yani kulaklarındaki vakra alınmış olanlardır. Allah-u Teala Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim eğer senin davetine sana tabi olma konusundaki onların sana tabi olmaları konusundaki senin davetine onlar icabet etmedikleri takdirde sana tabi olmayacaklardır. Hevalarına tabi olacaklardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Kim bu insanlar? Davete icabet etmeyenler. Neden icabet etmiyorlar? Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Ebediyen dalalette kalmaya mahkumdurlar. Öyleyse insanların Allah'ın davetine icabet etmeleri için işitmeleri gerek. İşitmeleri için de Allah-u Teala'nın o kişilerin kulaklarındaki vakayı alması gerek. Öyleyse
Allah'ın davetine icabet eden kişi mürşide tabi olan kişidir. Mürşide tabi olması için evvela mürşidi sevmesi lazım. Bunu sağlamak üzere Allah Teala kalbindeki hicab-ı mestureyi çıkartıyor. Davete icabet için işitmesi lazım. Allah Teala kulaklarındaki vakrayı çıkarıyor. Davete icabet için idrak etmesi lazım. Kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor, idrak etsin diye. Kararlı Allah Teala mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştıracak. Çünkü sözü var. Kim amin olursa mutlaka ben onu sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası mürşide ulaşmaktır. Bunun manası sırat-ı müstakime ulaşan bir insan hangi şartlar içinde olursa olsun ruhu mutlaka Allah'a ulaşacağına göre bunun manası Allah'a ulaşmaktır aynı zamanda. Öyleyse bir insanın ameli olması demek şükredenlerden birisi olmak için hazır hale gelmesi demek. Peki nedir bu ekinnet, kalbimizdeki ekinnet? Ekinnet Allah'ın bir ilahi bilgisayar sistemidir. Ekinnet Allah'ın ilahi bilgisayar sistemidir. Sonra manası ne? Ekinnet insanları Allah'ın söylediği hedeflere ulaşmaktan men eden bir sistemdir. İdraki önler. İdraki önleyen bir ilahi bilgisayar sistemi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, idraki önleyen bir ilahi bilgisayar sistemi, Allah'ın yoluna girmek istemeyen bütün insanlarda mevcuttur. Adı ekinnettir. İşte Allah Teala onu alıyor, ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Hac 54'te Allah'ın mürşitlerine mutlaka ulaşacağına söz verdiği, bunu kesinleştirdiği bütün insanların kalplerine Allah'ın ihfat koyduğunu görüyoruz. Ne karşılığı? Ekinnet karşılığı. Ekinneti alıyor kalpten, yerine ihfatı koyuyor. Kişi bu şartlar altında aminu oluyor. Öyleyse amin olmak nedir? Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Böyle bir insanı Allah da kendisine ulaştırmayı diler mi? Kesin. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse Allah onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime açar buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse Allah onların göğsünü yarar ve teslime açar. Ne görüyoruz? İnsanların göğsünün şerh edildiğini ve teslime açıldığını. Allah'a teslime, İslam olmaya açıldığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse. Öyleyse Allah Teala insanlardan bahsediyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar.
Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Allah da o insanları kendisine ulaştırmayı diliyor. Bunu sağlamak için Allah-u Teala bu üç basamakta kalmayacak, üç yardımda kalmayacak, dört yardım oldu. Birincisi Allah'ın rahim esması ve tecellisi, ikincisi Allah'ın o kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestur adlı gizli perdeyi alması, üçüncüsü o kişinin kulaklarındaki bakrayı alması, dördüncüsü o kişinin kalbindeki ekinneti alması ve beşincisi o kişinin kalbine ihbatı koyması Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah-u Teala o kişi için çok şeyler yapıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daha ötede o kişinin kalbini Allah'ın ulaştığını göreceğiz. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını, o kişiyi huşuya ulaştırdığını, ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. Öyleyse biz Allah'a bir adım attığımız zaman Allah bize 10 adım atıyor. Öyleyse insanoğlu Allah'ın ne kadar büyük bir sevgilisi görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey o kadar. Geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ondan sonra daha neler yapıyoruz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Bu aşamada Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın gördük ki kulaklarındaki bakra alınıyor, kalbindeki ekinnet alınıyor, yerine ifat konuluyor. Ne oluyor? Kulaklarındaki bakra alınınca kişi işitmeye başlıyor. Yani irşada mütalik olan hususların manasına varmaya başlıyor. Manasını idrak etmeye, manasını anlamaya başlıyor. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kalbindeki ekinneti alıp yerine ifat koyuyor. O zaman kişi manasını anladığı şeyleri kalbine indiriyor ve kendine mal ediyor, idrak ediyor onları. İşte bütün bu yardımları yapan Allah'tır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde irşat makamının söylediği sözlerin Allah'tan inen sözler olduğunu, Hak'tan inen sözler olduğunu kişinin idraki için Allah Teala'nın o kişinin kalbindeki ekinliği alarak yerine ifat koyduğunu ve Allah'ın mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenleri sırat-ı müstakime ulaştıracağını ifade ediyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerine onun kalbindekini işitti, bildi, gördü ve rahim esması tecelliye başladı. Beşinci basamakta hicab-ı mestureyi aldı. Altıncı basamakta kişinin kulaklarındaki makrayı aldı. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koydu. Bunlar birkaç saniye, birkaç dakikanın içinde hepsi tamamlanan işlevlerdir. Kişi üçüncü basamağa ulaştığı zaman aslında yedinci basamağa ulaşmış olur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi yedinci basamağa ulaşmıştır. Ne olmuştur? İşitmeye başlamıştır, manaya varmaya başlamıştır, anlamaya başlamıştır ve idrak etmeye başlamıştır. İşitmek ve idrak etmek. Şimdi bir defa daha bakalım. Nereye bakalım? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine. Kıyamet günü cehennemin kapısında toplanırlar diyor Allah-u Teala. Kapılar açılır, içeriye girerler. Ve cehennem bekçileri
o grup grup bölük bölük gelenlere derler ki size şu dünyada yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ne demek istiyor Allah Teala? Yani size o ibadetleriniz sizi cennete götüremez, kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Demediler mi diyor Allah Teala? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devamı var. Onlar da diyorlar ki söylediler. Ama biz onları işitmedik. Ve akıl etmedik onların söylediklerini, idrak etmedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki bakrayı Allah almış olsaydı, yani biz amin olsaydık, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah-u Teala kulaklarımızdaki bakrayı almış olacaktı, işitmiş olacaktık. Kalbimizdeki ekinleti almış, yerine ifat koymuş olacaktı. İdrak etmiş olacaktık, akıl etmiş olacaktık onu. O zaman burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Öyleyse görüyoruz ki, işitebilen, kulaklarındaki vakra almış olan insanlar, idrak edebilen, kalplerindeki vakra almış olan, yerine ekinnet konmuş olan insanlar, onların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse bir sonuca varıyoruz. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz her halükarda. Hiç ibadet yapamadan ölseniz de, hayatta kalsanız da mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Burası cennetlerin ilkidir. En alt kattaki cennete gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hiçbir ibadet yapamadan öldünüz. Daha üstteki hedeflere ulaşamadınız. Mürşidinize ulaşsaydınız daha üstteki cennete ulaşacaktınız. Ruhunuzu daha sonra Allah'a ulaştırdığınız zaman daha üstteki cennete ulaşacaksınız. Ama bunlardan evvel Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemelisiniz. Dilediğiniz takdirde bunlar geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne yazık ki hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa eremez. Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi, mutlaka cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşam anlattığımız ilk 7 basamağı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Her şeyi insanın emrine koymuş. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Onu mutlu olasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz. Bilgisayarlar aracılığıyla Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha birazdayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah. Bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Allah-u Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır.

Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız, o engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın, Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o da tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim, onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Ama onun diyelim 1000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah Teala'nın size karşı olan sevgisi 2000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. Şimdi bu 1 günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer
2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekliyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'a değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı, o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi arttırabilirseniz, onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi
yabani otlar hep birer engelse neşv-i nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız, bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, günlerin köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer %90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şehri pençeden dolaşıp diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse, Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz, bir yanılgının içindesiniz demektir.
öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin affetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse, Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasretleri öndeyse, o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan hasretler, eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı aştınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür, karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, O'nun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah-u Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edindiği bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala.
Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca önde kendileri vardır. Kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. Geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup
Batı'da anlattığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. Bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

siz her halükarda Allah-u Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar ahlaksız olsunlar, varsın şeytanla işbirliği yapsınlar, yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfranı nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız.
Elbise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, dini dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde, bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamledecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutina yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartları içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil.
Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah-u Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak, Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak.
Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse O sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak, saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız, her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla sevecen davranışlarınızla, insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler, ha o mu? O Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda başka insanlara vakfedin. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız, onları mutlu ederseniz, onların her birinin yaşadığı mutluluğun en az iki katını siz de yaşayacaksınız. Öyleyse bir insan her gün 10 kişiye onu mutlu edebilecek olan bir davranış sergilemeyi başarırsa, eşit olduğunu kabul edenin bir an için davranışların ve verdiği mutluluk oranının her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden
daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor, şehit olmaya ramak kalmış olan insanların, sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak, tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasrederseniz, vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah-u Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan
bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat, gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamının olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir.

unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz. İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız, zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onu. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli bulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bir ses size hadi canım sen de şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işin var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köfteor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamını sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız, sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızla.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses ne olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Ben sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak sizi, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza, hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibiyse, ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'a ulaşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'a ulaşmayı denemek de birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'a ulaşmayı dinlemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devri nemamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala, affedersiniz. Demiş ki, bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki, yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki, beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor, ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor, beni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim
Nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah-u Teala'nın 7 tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. Ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetilin muttakine gayri vayit hazamat ve adune nikille evvamin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğun şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah
deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah olacak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepiniz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o gecenin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah-u Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi, devrin imamı, her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
Diyor ki ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar onlar hariç bile ve kâhit-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'te de Allah Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte Devr-i İmam'ın ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşir. Mü'min Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devri imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt telakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt telak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrinin ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrinin ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane ihsanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte ruhun nasıl geldiği Mü'min suresinin
15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrin Emun'un ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor, senin Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram-ı Kâtim-i Melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah-u Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendini düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler. Tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci davet icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye getiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır. Mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir. Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ullerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun, sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zaman ki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer, iç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, neyse kötü hiçbir iyiliği işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yücel abimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah-u Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini

Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Bir hudut hazırlamış. Sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz. Üç çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade. Külli irade sünnetullah. Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kompüter sistemi. Ve onun ötesinde cüz'i irade insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar diledikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri, işlemeleri Allah Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek olan hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzel ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden yani dumansız ateşten yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah'la şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor.

Femen yekfür bit taguti ve yu'min billahi buyuruyor Allah Teala. Kim tagutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a aminu olursa, demek ki iki tane faktör var. Allah'a aminu olabilmek, tağutun ve dinin mümkün. Yani iki tane tercih var insanların. Ya tağutun, insan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşat yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasına gidilmiş. Fakat istemse ki bir ürvetül muska lentisâ ve yaha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp müşriktir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah'ı Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O diye dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal rayını fazla diye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ekinleti alır, yerine ihfat koyar ve derhal irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur altı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbinizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamalarım diyor Allah Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp kulaklarındaki vakayı alıp irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp o kişiyi aminu hale getiriyor. Kimdir amin olan kişi? Kulaklarındaki vakıa alınmış, kalbindeki ekinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesuresi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki
Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kelimesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse, nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarı atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır ve kalbe sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazlaları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri, yani ruhumuzun hasletleri fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla fazlın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına, o kişinin ruhunu ulaştıracaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar bu ayette ifade edilen Allah veliyyüllezine amenu, Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı tağuta ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit tağute. Kim de kafir ise o tağutun dostudur. Onlar tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala.
onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meselesi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın ininde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tağut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tağut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya. İblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların yani insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı, ki ikisi aynı şeydir, bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinizi kullanarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bununsa sonucu mutluluktur. Böylece Allah ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemezdiğiniz sürece. Öyleyse aksi de var etme, elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat temin etmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsunuz, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki,
Ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üç gün oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi, ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye, getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa, siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşuyor. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız, ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanıyoruz, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiğini şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf: iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk var, size mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk, olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir vetiredir. Allah-u Teala size şunu ispat eder: olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat 3'ünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor.
başka bir insanın karşısına çıkıyor, o insan da dehşetli korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor, onun umurunda değil. Diyor ki, tamam, demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan, buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin, aynı saatte, aynı yerde, ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü, korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlundan bahsetmek istiyorum. Birisine de Habil, bir çoban. Diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünya adı verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızları gözetmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında, onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurban ediyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki, tamam beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil
Affedersiniz. Kardeşi Habil'e öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek. Hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil istiyor. Ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün. Allah Teala emir vermiş bütün insanlara. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade o. Asi. Bunu Allah-u Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediği dalalete kalır. Allah onları, o dalalete kalanları, mürşidine ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Kabil'in ise ölümüne noktalanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve ruhunun istikametine hareket etmiş, daha evvel yüzlerce defa ölümü yaşayan Habil ölmekten hiç korkmamış. Korkmamış çünkü bir defa tayin mekanı yaşarsanız ölüm korkusunun sizden tamamen gittiğini görürsünüz. Çünkü ölümü yaşamış olacaksınız. Siz nefsinizin vücudunuzdan ayrıldığını ve vücudunuzun üzerinde ona baktığınızı, vücudunuza baktığınızı göreceksiniz. Öyleyse böyle bir düzende herkes için geçerli olan bir sonuç var. Allah'ın güzelliklerini öyle yaşamak. Kim tayyi mekanı yaşarsa ne olur? Tayyi mekanı yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan
ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan sayı mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her sayı mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayyi mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Habil, Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben iki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayin mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse, onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa, bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar, cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah'ın emirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü
hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir, umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir, diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı kiraz olan Muzak. Ve diyor ki, o kişi bana gidip de aramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah Teala bu noktada tağutla evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek. Evliyaullah da Allah'ın dostları demektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor. İnsan-ı kamil Allah'ın
nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimizi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bunun sayılı eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanları da ters bir kare oluşuyor. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu absisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağı doğru sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanın da pozitif sahanın da hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz, her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz, şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın varlık olduğunu yaşarsınız, üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız, gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanız istikametindedir. Gene negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Öyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler, bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların gidebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüzde açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz. Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz.
zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın, her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor: وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin evinizde tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik aleminin bütün standartları size buz gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur, bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah-u Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirle. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan bu nurlar nefsinizin kalbinde giderek artar. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ruhunuzun ulaşması ve böyle. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinizin kalbi devamlı afetlerden arınacak, ruhun bütün hasretleri gelip nefsinizin kalbine adım adım yerleşecektir. Bu nurlar %50'yi geçtiği zaman siz Allah'ın evliyası olursunuz. Ama burada bitmez. Daimi zikre doğru her gün içinizdeki o Allah, Allah, Allah, Allah diyen o sesin giderek iç dünyanızı tamamen sardığını hissedeceksiniz. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün hasretler yok olmuş olacak. Ruhunuzun bütün hasretleri gelip nefsinizdeki eskiden afetlerin işgal ettiği bütün alanları nefsinizin kalbinde işgal edecektir. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman zilmani kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufle sükûna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sufle sükûn söz konusu. Ve siz iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de
ardı arkası kesilmeyen, hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimiliğin sonucu budur. Ama öbür taraftan söz konusu olan şey, eğer bu hedefe ulaşmadıysanız, en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken, başkalarına hizmet ederken, başkalarını mutlu etmeyi düşünürken, siz Allah'ın standartlarında, yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki iç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin. Bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız. Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz. Hep yardım alırsınız. Sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz, o zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzenleri içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ayrılmak üzere. Amin.

Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir kıldıklarımız. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah Allah Allah Allah Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama

0: yoktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed Resulullah'ın şeytanı necum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Yeni bir gün, yeni bir akşam, yeni bir mutluluk demeti içinde bizler varız sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ve sizlere seslenen biz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep iki taraf var olmuştur. Söyleyen ve dinleyen, sevgili izleyenler ve dinleyenler, söyleme ve dinleme, her safhada ve her sahada olabilir. Ama bizler farklıyız, öyle değil mi? Bizler Allah'tan bahsederiz. Bizler manevi şahsiyete ulaşabilmek, insanın kamil olabilmek, Allah'ın sevgilisi olabilmek, ki bu aynı zamanda insanların da sevgilisi olabilmek demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunları sağlamak üzere sizlerle sohbet ederiz. Unutulmasın ki Allah bütün insanları, o insanlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Cennet saadeti de sizin hakkınız, dünya saadeti de sizin hakkınız. Bunları elde etmek için ise sizlerin vazifesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü cennet saadeti denilen şey öylesine kolay elde edilen bir sonsuz mutluluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların bu kadar kolay bir standartta Allah'ın cennetine ulaşmaları mümkünken, ellerinin tersiyle Allah'ın bu nimetini itmeleri, geri çevirmeleri, işte buna hiç aklımız ermiyor sevgili kardeşlerim. Ama insanların çoğu ne yazık ki bu hüviyette. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala insanı kainattaki en değerli mahluk olarak yaratmış. Düşünebiliyor musunuz? Allah en çok insanı seviyor. Bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah insanlardan onun mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah bizden namaz kılmamızı istiyor. Allah bizden zekat vermemizi istiyor. Allah bizden

hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, oruç tutmamızı istiyor gibi şeyleri Allah'ın sizden bunları istemesi olarak mı düşünüyorsunuz? Namaz kılsanız Allah'a ne sağlarsınız? Namaz kılmasanız Allah'tan neyi eksiltmiş olursunuz? Bir hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler, dinleyenler? Oruç tutsanız Allah'a ne kazandırırsınız? Tutmasanız ne kaybettirirsiniz? Hiçbir insan Allah'a hiçbir şey kazandıramaz. Allah'tan hiçbir şeyi de kaybettiremez. Hiçbir şekilde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün ibadetler, bir gün oraya ulaşacaksınız, bütün insanlar için doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerinizi yaparken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, ondan sonra sizi tekrar geri döndüğünü, bunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu gidiş geliş yavaş bir tempoyla devamlı olarak tekrar eder. Bu kanitin olmaktır. Hiç bu zevki yaşadınız mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyorum ki yaşayanlar var aranızda. Bu güzelliği yaşamak, Allah'a doğru sizden bir şeylerin ayrıldığını, ona doğru yola çıktığını, ona yaklaştığını ve ona ulaştığını yaşamak. Sonra tekrar size geri döndüğünü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmeniz gerekmiyor. Ama kendi vücudunuzdaki oluşu izleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz, hissetmeye çalışın. Ayaklarınızdan başlayan, size ait, sizin fizik yapınızın içinde mevcut olan fizik ötesi bir şeylerin ayaklarınızdan, bileklerinize, bileklerinizden, dizlerinize, oradan karnınıza, göğsünüze ve başınıza doğru, ellerinizden ve kollarınıza, dirseklerinize, omuzlarınıza doğru bir yükselmeyi hissetmeye çalışın. Namaz kılarken, zikir yaparken, sonra da başınızdan, yüzünüzden, başınızdan geçerek başınızın üzerinden sizi terk etmeye başladığını düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size ait bir şeyler. Sonra onların sizden Allah'a doğru yola çıktığını düşünün. 7 tane gök katını açtığını, 7. kattan sonra yokluğa ulaşıp huzur namazının kılınması sahnesine dikkatle bakın. Bir fotoğraf gibi kafanıza bunu yerleştirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önde imam, arkasında 2 kişi, arkasında 1 kişi, onun arkasında 2 kişi, sonra 7 kişi, sonra 7 kişi, sonra hep onarlık sıralar. Ve arkadan bakıyorsunuz yukarıdan ve arkadan diziye bakıyorsunuz. Normal bir namaz kılanın bakışı gibi. Ama siz yukarıdan bakıyorsunuz kalp gözünüzle. Öyle düşünün. Ve imamın başının üzerinden, tevhid imamın başının üzerinden yukarıya doğru bakıyorsunuz. İşte Allah orada sonsuzluktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona o sizden ayrılan bir şeylerin ulaştığını düşünün. Onların da nasıl ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduysa, yok olduysa,
Nasıl Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuşsa, bu sizden gidecek olan bir şeylerin de sizin iç dünyanızın da Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman kanitin olmanın birinci safhasını bitirirsiniz. O zaman o sizin iç dünyanız Allah'ta olduğu sürece siz sevgili izleyenler ve dinleyenler onunla berabersiniz. Böyle birkaç dakikanın geçtiğini düşünün. Sonra da Allah'tan tekrar size geri döndüğünü düşünün. Yavaş yavaş aynı yolu takip ederek başınızın üzerine gelecek. Sonra onun sizin iç dünyanızı teşkil eden bir şeylerin başınızdan vücudunuzun tekrar içine doğru girdiğini hissetmeye çalışın. Omuzlarınızda göğsünüze inecek, karnınıza inecek. Bir taraftan omuzlarınızdan, kollarınızdan ellerinize doğru inerken, bir taraftan da bacaklarınızdan ayaklarınıza doğru inecek ve yerleşecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu tekrar tekrar oluşturmanızda büyük bir rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tayyi mekan değildir. Kur'an-ı Kerim buna kanitin olmak diyor. Kanitin olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zevki yaşamalısınız. Bütün insanların yaşaması için Allah-u Teala bu imkanı bize vermiş. İçinizin huzurla, sürurla, mutlulukla dolduğunu hissedeceksiniz. İki devre boyunca da, belki buna üç devre diyebiliriz. Birinci devrede sizden ayrılıyor, size ait bir şeyler. İkinci devrede Allah'ta, onun manevi kişiliğinde yok oluyor size ait olan bir şeyler. Sonra oradaki en güzele ulaşmış olarak tekrar size dönüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir manevi temizlenme ki zevki her zaman iç dünyamızda en büyük zevk olarak devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu sizden bir şeylerin Allah'a çıkması, ulaşması, onu size yaşatmak istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o çıkan nefsiniz değildir. O çıkan ruhunuz değildir. O sizin iç varlığınızdır, iç dünyanızdır. Düşünce sisteminizdeki en önemli ulaşabilme özelliğidir. Sonsuz mesafeleri bir anda aşar düşünceniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizin iç dünyanızı boşaldığını hissedersiniz içinizin. Oraya Allah'a ulaştırır. Onunla bir olursunuz. İçiniz kainattaki en güzele, kainatı yaratana
ulaşmış olur. Onunla beraber olursunuz. Bu büyük zevki yaşarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatın onun güzellikleri yaşayın. Hepsi, her şey sizin için dizayn edilmiş. Sizin mutluluğunuz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir namaz boyunca, eğer bir zikir boyunca, yani Allah'ın ismini ister sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeniz boyunca, ister sessiz olarak dilinizi kullanarak bu tarzda bir zikirle, ister kalbinizin her çift atışında içinizdeki sessiz sesin dilinizde kullanmadan, ağzınızda kullanmadan, sesle çıkartmadan, içinizdeki sessiz sesin Allah dediğini işitin. Onu tekrarlayın içinizdeki sessiz sesle. Eğer bunları yaparken, namaz kılarken, zikir yaparken veya hangi işi yaparsanız yapın. Bu ona ulaşmayı düşünürseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun ne kadar muhteşem bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın sizi sevdiğini daha çok hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onunla bir olmak, onunla beraber olmak, ve tekrar o beraber olan, size ait olanların size dönmesi, tekrar ait olduğu yere yerleşmesi, bütün vücudunuzu, iç dünyanızın kaplaması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim salih makamına ulaşırsa, onun dördüncü kademesinden itibaren mutlaka Rabbini görür. O zaman bu işlemin görerek gerçekleşmesi söz konusudur. Sadece sizde olanları değil, orada olanları da yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah-u Teala size cezbe verdiği zaman, şiddetle titrediğiniz zaman Allah'ın bunu nasıl yaptığını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tekrar ediyorum. Kaç yüzüncü defa tekrar ediyorum bilmiyorum ama yine tekrar ediyorum. Allah insan değildir. Hep insanlar iddia ederler. Biz Allah'ı gördük. Rüyamızda Allah'ı gördük. Bir defa rüyanızda Allah'ı göremezsiniz. Çünkü nefsiniz Allah'a ulaşamaz. Nefsiniz şu yıldızları aşıp da ondan sonraki göğün 7 tane katını hiçbir zaman aşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zatını sizlere gösterebilmek için daimi zikre ulaştığınız Ulu'l-Elbab makamında evvela zemin katın sırlarını gösterir. Zemin katın sırlarının aşamasını gerçekleştiremezsiniz, ondan öteye geçemezsiniz. Ama geçemeyecek de bir şey yok. Mutlaka başarırsınız diye düşünüyorum. Böyle bir hususu daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman anlayacaksınız Ulu'l-Elbab makamından sıyrıldığınızı,
İhlas makamına geçtiğinizde Allah Teala size birinci gökyüzüne secde işlemini gösterdiği zaman bu artık ihlas makamında olduğunuzu gösterir. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci kattan sonra ikinci kat suvarılma havuzları, üçüncü kat üst kattaki secde, üçüncü kata dördüncü kat arasındaki mihenk menfezi, dördüncü kat Beyt-i Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın yani, beşinci kat Mescid-i Haram'ın aslı, Kabe, altıncı kat Sıbkatullah olma mahalli, yedinci kat yedi tane alem, birinci alimden başlayarak, zikir üzerinden başlayarak Sittetül Müntaha'ya kadar yedi tane alem gösterir Allah-u Teala İhlas makamında. Sittetül Müntaha'yı gösterdiği zaman artık yeni bir evreye girdiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık bundan sonra Allah-u Teala sizi mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Bunları gösterdiği kişi onun tarafından Tövbe-i Nasuh'a layık kılınandır. Ve işte bu noktadan itibaren Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'nın sözlerini tekrar etmek üzere. Bu müessese ilk dört basamağında Allah'ın zatını göstermeyi garanti etmez. Ama Allah Teala birçoklarına salah makamına ulaştıktan sonra bu büyük ihsanı vermiştir. Başlangıçtaki ilk dört basamağın kademenin bir tanesinde. Ama ne zaman siz sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a köle olmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala'nın evvela iradenizi bağladığını, sonra da rehbettiğini yaşayacaksınız. Birincisinde siz Allah'tan her an ne yapmanız lazım geldiğini soracaksınız. İradenin bağlanması makamı. Sonra buna da gerek kalmayacak. İradeniz ref olduğu zaman devamlı oradan emir gelecek Allah-u Teala'dan. İşte bu safayı yaşarken mutlaka onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve onun bir insan olmadığını, yaratıklarından hiçbirisine tamamı tamamına benzemediğini, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun varlıkları insanlar, hayvanlar, cinler, canlı mahlukatı hiçbirisine Allah-u Teala benzemez. Allah-u Teala bir insan değildir, bir cin değildir. Hayvan hüviyetinde olması tabiatıyla söz konusu olamaz. Onu gördüğünüz zaman ancak bu büyük muazzam bilmece sıfırlanacak. Görüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın Allah'ı görebilmesi daimi zikre ulaştıktan sonraki son üç kademenin üçüncüsünün sonunda gerçekleşir. Ve söylediğimiz gibi ulul-elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan başlayarak yedi tane kat sırayla hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi tamamlandığı zaman Sittetül Müntaha da gösterildiği zaman ancak ondan sonra sevgili izleyenler Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesindeki Tövbe-i Nasuh. Ondan sonra salah makamına sahip olursunuz. İnsanı kamil olabilmek bütün bu gösterimlerin ve bu konular hakkında Allah'ın kalp kulağınıza verdiği bilgilerin ışığı altında gerçekleşir. Her birisi ayrı bir safhadır. Bunlar tamam olmadıkça
hiç kimsenin onu görmesi söz konusu değildir. Hele Allah'ın baş gözüyle görüleceğini zannetmek bir sadece saflıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala zahiri alemin bir parçası olarak fizik vücudumuzu halketmiş. Berzah aleminin bir parçası olarak nefsinizi halketmiş. Emr aleminin bir parçası olarak ruhunuzu halketmiş. Gayb aleminin bir parçası olarak cinlerin fizik bedenlerini, gayb aleminin berzah alemi için onların nefslerini halketmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve onun amacı da zülmani alemin varlıkları. Öyleyse üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere altı tane alem. Zahiri alem, gayb alemi, evr alemi, üç asıl. Bunların zıtları, üç tane de onlar. Zahiri alemin berzah alemi, gayb aleminin berzah alemi ve emr aleminin zülmani alemi. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah altı yevmde kainatı yarattı diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yedi tane alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse yokluk da bir yaratık olsaydı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman yedi tane değil sekiz tane alem olacaktı. Ama yokluk zaten adı üstünde yokluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama yokluk yaratılmadığı için tek ve yedinci alem. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yokluktaydı. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatı yarattı Allah Teala şimdi nerede? Gene yoklukta. Bu alemleri yedi tane gök katını aşarak aşmadıkça sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah Teala buyuruyor ki biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bu 250 milyar galaksi sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece zemin katı oluşturuyor. Onun ötesinde ancak sonsuz hızla, düşünce hızıyla ulaşabilirseniz yedi tane gök katı göreceksiniz. Onunla beraberliğiniz devam ettikçe her geçen gün onu daha çok seveceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Ama köle olduğunuz zaman ona hayran olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlayabiliyor musunuz? O kadar çok isterdim ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını, insan olmanın o büyük şerefine layık olmasını, Allah'a layık olmasını, Allah'a hayran olmasını, kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını, ve bütün bu kademeleri yaşayarak onun sonsuzluğunda mutluluğun doruğuna çıkmanızı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman
Allah'ın insanı yaratmaktan muradını anlayacaksınız. Onun size ne kadar büyük bir dost olduğunu anlayacaksınız. Yanlışlıkların sadece size ait olduğunu anlayacaksınız. Onun sizi ne kadar sevdiğini şu kadar basit bir hakikatten bile anlamamak mümkün mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir sihirli anahtar cennetin kapısını açıyor. Bu kadar kolaya koymuş Allah Teala cenneti, sonsuz bir süre, süresiz bir süre. Biz insanların aklı, mantığı, aklının ulaşabileceği saha rakamların arasına girdiği zaman tökezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3 0 koyun bir rakamın arkasına 1000 olur. 6 0 koyun 1 milyon, 9 0 koyun, 1 milyar, 12 sıfır koyun, trilyon, 15 sıfır koyun, katrilyon. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha yukarısı, insanlar belki onlara da isim koymuştur, biz o isimleri bilmiyoruz. Ama bu sıfırların sonsuz olduğunu düşünün bakalım. O zaman zamanı, mesafeyi tayin etmeniz mümkün olabilir mi? İşte aklımızın hudutları bir yerden sonra aradaki farkı ihata edemez hale gelir. 15 sıfırlı bir rakamla 150 milyon sıfırlı bir rakam, 150 katrilyon sıfırlı bir rakam size ne ifade eder? Birbirinden çok farklı şeyler değil. Bir sonsuzluk düşünürsünüz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılmışız. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Diyor ki, ey insanlar, sizi kendim için yarattım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatı insan için yarattığını söylüyor. 7 tane alemin 6'sı, yaratılmamış olan yokluk, hepsi biz insanlar için. Bizden başka, insanlardan başka yaratılan her şey de bizim için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün göklerde, bütün arzlarda, 6 tane alemde, yoklukta bir şey olsaydı, o da bizim için yaratılmış olacaktı. Her şey biz insanlar için yaratılmış, biz de Allah için yaratılmışız. Allah'ın indinde bu kadar kıymetliyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizler Allah'ın indinde bu kadar kıymetlisiniz. İşte böyle bir kıymetin sahibi olan sizler, Allah'ın en çok sevdiği varlıklarsınız. Ey insanlar, siz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığı cihetle, sizi ise kendisi için yarattığı cihetle. İşte böylesine seviliyorsunuz. Ve siz, soralım size sevgili izleyenler ve dinleyenler, birisine sevgi duyuyorsunuz. Bu sevgiyi duyduğunuz insan için
Onun ne olmasını istersiniz? Mutsuz olmasını mı? Yoksa mutlu olmasını mı? Cevabı kendiniz verin. Allah'ın da en çok sevdiği mahlukun sizler olduğunu düşünün. Öyleyse Allah sizden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bu dizayn üzere mukaddes kitaplarını indirmiş Allah Teala. Bunlardan bir harfi bile değişmeyeni sadece Kur'an-ı Kerim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Ve onun yolunda bütün gayretinizle Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışacaksınız. Bu güzellikleri en güzel standartlarda yaşamak sizin de hakkınız, hem de vazifeniz. Allah Teala size mutluluğu ben yaşatırım diyorsa, bunun için sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve açık ve kesin olarak hükmünü koymuşsa, dilemezseniz kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem demişse, ama dilerseniz bütün kapıların açılacağından bahsetmişse, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar zor bir şey mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmeme konusundaki negatif gayretlerini bir düşünün. Şeytan Allah'ın bütün güzelliklerini insanlardan saklamayı başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin bütün insanları kesin olarak mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de sevgili izleyenler ve dinleyenler ne yaparlar ki yapsınlar? Kurtuluşları mümkün değil. Biliyorum ki bu hakikatleri bilmeyenlere mantıksız geliyor söylediklerimiz. Diyoruz ki 30 sene, 40 sene bir kişi ibadet etse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, herkes de diyor ki bu insanlar kurtulacaklar. Kurtulamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Teala diyor ki ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor bize mülâki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, zaten bizden gelmiş olan ruhlarını bize geri döndürmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır, mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onları gidecekleri yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun ötesinde birçok ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaştırılacağı, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin olarak anlatılıyor.
Şimdi sorarım size. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bu hakikati koymuş mu? Koymuş. Ama insanların bundan haberi yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlara yapılan din öğretisi dünyanın hiçbir yerinde öğretilmiyor. Çünkü unutulmuş Kur'an'ın sayfaları arasında bu büyük hakikat 14 asır evvel yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama hepsi de Allah'a ulaşmış. Hepsi de cennet saadetiyle müjdelenmiş. O zaman İslam yaşanmış sevgili izleyenler. Bugün İslam adına İslam'ın 5 tane şartı yaşanıyor sadece. Ve bunların yaşanmasının da bir kurtuluş olduğu zannediliyor. Oysa ki kimse kurtulamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gözümüzün önünde milyonlar cehenneme doğru bir yolculuk içerisinde ve böyle bir standartta sadece hakikatleri söylemekle onunla iktifa etmek durumundayız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiç kimseyi zorla Allah'a ulaşmayı dilemek noktasına getiremezsiniz. Hiç kimse buna muktedir değildir. Allah zaten buna müsaade etmez. Eğer insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeden başka bir kuvvet onları Allah'a ulaşmayı diletseydi, o zaman adaletsizlik olmayacak mıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü arkası mutlak olarak kurtuluş. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü zamanımız alimleri tarafından. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse insanları sevse bile hidayete erdiremezmiş diye yorumlanıyor. Oysa Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiği kesinlikle yer almış. Onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yetmez. Allah Teala bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildiğini de ifade ediyor. Onun görevlerini sayıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. İkinci görevi insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirmek. Kimin nefs tezkiyesi gerçekleştirilirse o kişinin kurtuluşu kesin. Daha öteye geçmiş, sahabeye kitabı öğretmiş, daha öteye geçmiş sahabeye hikmeti öğretmiş. Yani daimi zikrin ilk iki makamını, Hulü'l-Esbab ve İhlas makamını daha öteye geçmiş, salahı da onlara yaşatmış. 28 basamağın hepsini sahabe yaşamış. Hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimdir sahabe? Sözüme dikkat edin. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Sadece onlardan bahsediyoruz. Tabi olmuş ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak için değil, onu ve sahabeyi kandırabilmek için tabi olmuş görünen onların atları münafıklar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların tabiatıyla kurtulmaları söz konusu değil. Hiçbir zaman anlamamışlar İslam'ın ne olduğunu zaten. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam mutluluktur. İslam bir insanı bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıran
Allah'ın kainattaki tek dinidir. Allah'a teslim olma dini. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. İslam, Arapça bir kelime. Teslim olma demek. Müslim, Müslüman, teslim olan demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın, bütün peygamberlerinin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Ve İslam'dan başka, Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı diyor. Bütün peygamberler hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Onlara bağlı olanlar dahil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefislerini. Şimdi bu söylediklerimin ışığı altında kendinizi bir yere oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainat her şeyiyle, içindeki bütün canlılarıyla beraber sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz saadete layıksınız. İnsanlar hep akıllı olduğunu düşünürler. Akıllı olduklarını. Gerçekten bizim insanların ölçülerine göre akıllıdırlar. Ama o zaman Allah-u Teala'nın Kur'an'da söylediğine gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala mukaddes kitapları insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını öğretmek için bildirdiğini söylüyor. Ve arkasından da diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar manidar bir şey. Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde ve insanların büyük çoğunluğu bilmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı bilenekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinden haberi yok insanların. Şeytanın sözüne dikkat edin. Ne diyordu? Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Allah Teala secde edin diyor ona. İblisten başka herkes secde ediyor. İblis yani şeytan secde etmiyor. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis diyor ki Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Eğer bunu yaparsan o Adem Aleyhisselam'ın ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakibin üzerinde oturacağım. Onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle. Sana ulaşmalarını engelleyeceğim. Onları benimle birlikte cehenneme götüreceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ne demek istiyor? Çünkü kıyamet günü hepimiz hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve hayat filmimizdeki rakamlar bütün pozitif davranışlarımızın pozitif rakamlarını sağ taraftaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Bütün negatif davranışlarımızın negatif rakamlarını sol tarafındaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Hayat filmimizi hepimiz aynı anda seyretmeyi başlayacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mahkeme-i Kübra Allah-u Teala'nın herkesi tek tek karşısına alıp ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın demesi şeklinde tecelli etmeyecek. Herkes kendi hayat filmini ömrü boyunca her
hem düşüncelerinin hayat filmini hem de o düşüncelerin tesiri altında tatbikatının hayat filmini seyredecek. Böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yalan mı söyledikleri, doğru mu söyledikleri, düşüncelerine göre mi davrandıkları, yoksa düşüncelerini başkalarına aldatmaya yönelik mi kullandıkları, düşüncelerin de filme alındığı için net olarak hesaba çekilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor. Burada bir gün sizin üzerindeki bir yıla eşittir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir düzenle bütün insanların anlayabilmesi söz konusu. Allah mı? O sizin sadece kurtulmanızı ister. Hepinizin mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde hepinizin Allah'ın ilimini verilmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cennete girmesi hiçbir zaman bir problem olmayacak. Sadece bunu bileceksiniz. O kadar. Buradan asırlarca evvel bütün peygamberler ve ona bağlı olanlar, onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı bilediler. Hepsi ulaştılar. Önce böylece ruhlarını, sonra beşiklerini, fizik vücutlarını, sonra da nefslerini Allah'a teslim ettiler sevgili izleyenler. Öyleyse bütün bir dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın herkes için öngördüğü mutluluğu yaşamak. O her şey için hazır sevgili izleyenler. Evvela şu büyük hakikati öğreneceksiniz. İnsanlar Allah onları cehenneme atmayı istediği için cehenneme gitmiyorlar. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Allah kanun kitabını koymuş. Diyor ki bana ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka ben cennetime alırım. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Kanunu böyle koydum diyor. Ve bunun kurtuluşunu da sizin iradenize verdim diyor. Siz yolunuzu seçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ya bunu dileyeceksiniz ve benim cennetimi hak edeceksiniz veya dilemeyeceksiniz. O zaman da ben sizi cehenneme atmış olmayacağım. Siz kendinizi cehenneme götüreceksiniz. Sevgili izleyenler, Allah Teala diyor ki yaptığınız diyor yanlışlıklardan, hatalardan ben razı olmam. Benim razı olduğum şey sizin bütün güzel davranışlarınızdır. Teşvik etmem diyor sizi negatife. Hep benim isteğim sizin pozitif davranışların içinde bulunmanızdır. Böyle yaptığınız zaman beni en büyük yardımcınız olarak bulacaksınız. Ama yanlış şeyler yaptığınız için size yardımcı olacağımı zannetmeyin. Yaptığınız her yanlışlıkta bir yardımcınız mutlaka olacak. O şeytandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, eğer iki kişi bir araya gelirse, niyetleri birbirlerine aldatmaksa, üç kişidirler. Üçüncüsü şeytandır. Eğer iki kişi bir araya gelirse, Allah yolundaysalar, Allah'ı ve birbirlerini seviyorlarsa, gene üç kişidirler. Üçüncüsü Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman o bizimle, sizinle, hepimizle birlikte. Bu beraberliği en güzel şekilde yaşayacaksınız.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir nebzecik düşünün. Yapmanız lazım gelen şey atla deve değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Yüzlerce defa sorduğum soruyu defa daha soruyorum hepinize sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar zor bir şeyden bahsediyorum ki insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dileniyorlar. Ve arkasında şeytanın olduğundan da haberleri yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim manevi bir kültür alabildiyse ona diğerleri onun beyni yıkatmış diyorlar. Ama bilmiyorlar ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıl onların dışındakilerin beyni yıkanmış durumda İblis tarafından. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca insanları aldatmayı vazife edinmiş bir mahluk var. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Öyle bir üçkağıtçıdır ki bütün düşüncelerinizi size kabul ettirdiği bütün düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi size yutturur. İçinizdeki sese çok benzeyen bir sesle konuşmayı başarır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi tuzağa düşürmek için her zaman hazırdır. Ne tuzağı? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zaten tuzaktasınız. Bütün mesele sizi bunun, size bunu unutturabilmesi. Asırlar boyunca buna çalışmış. Zamanımızdaki din öğretimi artık Kur'an'dan yapılan bir din öğretimi değil. Kitaplardan yapılıyor. O kitapların da yüzlerce kitabın içinde sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağından bahsetmiyor. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? En kısa surelerden bir tanesi. Vel asr. Vel asr. Asra, zamana yemin ederim. İnler insan ile fihmiz, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hüsranda olmak amellerini sıfırlamak demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amellerinin kazançlarından daha ötede günahı bulunmak demek. İşte Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların hepsi hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve insanlar hüsrandadırlar deyince bütün insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Arkadan 4 tane istisna koymuş. O 4 tane istisnanın dışındaki herkesin gideceği yer cehennemdir diyor. Birinci istisna illellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu, onlar ki amen olurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen inanç sahibi bir kişi. Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Allah'ın varlığına kesin olarak inanmadıktan sonra bir düşünce olabilir mi? Mevcut olmayan bir şeye ulaşmak. Öyleyse kimdir amen olanlar? Evvela Allah'ın varlığına kesin olarak inanan, sonra da ruhunu ölmeden evvel ona ulaştıracağından emin olanlar. Böyle insanlar mı var? Bakınız ne kadar net söylüyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döndürüleceğinden gene yakın hasta direkt emindirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. İnnellezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,
Onlar Hristiyan olanlar değil.

0: vermeyen bir insan için cehennem kesindir. Kim onları cehenneme atıyor? Onları bu hakikatten uzaklaştıran iblis. Herkesle, hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Bu büyük sırrı öğrenmemeniz için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizi kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek onun tek tesellisidir. Kurtuluşu yok. Mutlaka cehenneme gidecek ama yalnız gitmek istemiyor. İnsanlardan ne kadar çoğunu oraya kendisiyle beraber sürükleyebilirse bundan memnuniyet duyuyor. Bütün düşünce sistemi negatif olan bir mahluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya, kainat gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Bir sistemler dizisidir. Hepiniz cennetine Allah'ın layık olarak yaratıldınız. Liyakatiniz son derece kesin. Çünkü bir tek dilekle Allah-u Teala size sonsuz bir hayatı cennette yaşamanızı garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, karar sahibi sizsiniz. Kararınızı siz vereceksiniz. Ya Allah'ın cennetini seçeceksiniz ya da seçmeyeceksiniz. Ama sakın başka bir sorumluluğu.
1: El Fatiha mi as salavat. Allah'ım salli ala Muhammed nezulallahu min şeytanir racim. Rabbil alemin errahmanir rahim. Malikiyum seni yakin oldu ve yakin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah-u Teala tarafından bir araya getiriliyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın nasıl mümkün olduğunu öğretmek ve öğrenmek üzere. Neyse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uçta Allah-u Teala'nın müessesesi var. Bir uçta öğrenilenler var. Öyleyse Allah'tan akan bir çağlayan sizlere ulaşıyor. Bu çağlayan hedefi sadece sizleri mutlu etmektir. Huzura kavuşturmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Şeytan hiç boş durmaz. Bütün gücüyle sizleri Allah'ın yolunda huzursuz ve tedirgin etmeye çalışır. Ona bütün kapılarınızı kapatmak durumundasınız. Her güzelliği çirkinlik olarak göstermek üzere, her çirkinliği güzellik olarak göstermek üzere ve sizleri kendi yolunda tutabilmek üzere sonsuz bir gayretin içindedir. Hiç vazgeçmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu düşmanınıza, iblise dikkatle bakın. Biz size hangi güzellikten bahsetmişsek onu karartabilmek için her şeyi yapar.

Burada önemli olan ona karşı mücadeleyi verebilmeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan sizin mutluluğunuz için dizayn edilmiş bir dünyada yaşadığınızı unutmayın. Bir, Allah-u Teala tarafından çok sevildiğinizi unutmayın. İki, Allah'ın sizinle olan ilişkisinin sadece sizi mutlu kılmak istikametinde olduğunu unutmayın. Yani Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Şeytan ise sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece mutsuz olmanızı ister. Huzursuz olmanızı ister. Herkesle kavgalı olmanızı ister. Kendi kendinizle kavgalı olmanızı ister. İç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını, hiç bitmemesini ister. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın elinde sizler, o Allah'ın sizce ne yapmak isterdiği mutluluğa ulaşabilmek için şeytanla mücadeleyi öğrenmelisiniz. Kendinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbretle bakın. Ve sorun kendinize. Şu anda mutlu musunuz? Bunun cevabını açık ve net olarak vermelisiniz. Eğer mutluluğu hissetmiyorsanız, eğer mutluluğu yaşamıyorsanız, bunun arkasında sadece şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Öğrendikleriniz sadece sizin mutlu olmanıza açık pencerelerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu pencereleri yanlış düşüncelerle kapatmayın, perdelemeyin. İblis devamlı huzursuz olmanız için gayretin içinde. Şu anda neden şikayet ettiğinizi kendi kendinize bir düşünün bakalım. Nedir sizi mutsuz eden şey? Arkasında hep başkalarını göreceksiniz. Ve işte mutsuzluğun arkasında yatan şey budur. Başkalarını kendi mutluluğunuzdan sorumlu kılmak. Evvela evdekiler mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Anneniz, babanız, çocuklarınız, büyük anneniz, herkese göre mutsuzluğa açılan bir kapıyı şeytan hep aralık tutar sevgili izleyenler. Siz annenizden, babanızdan, anne babalar çocuklarından hep bir şeyler beklersiniz. Aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Onlar size verildiği halde gene mutsuz olduğunuzu düşüneceksiniz. Ne beklediğinizi bilmeden sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela düşünce platformunuza şunu oturtmalısınız. Neden yaratıldınız? Yaratılışınızın arkasında sadece bir tek sebep yeter. Mutlu olmak için yaratıldınız.
cennet saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. Bir, dünya saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. İki, fıtrat olarak yaratılışınızın bir hediyesi olarak Allah Teala size bu mutluluğu yaşayabilme kabiliyetini verdi. Mutluluğu yaşayabilme fıtratını verdi. Yaratılışta size ihsan ettiği şey işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz sizi mutlu edebilecek olan standartların sahibisiniz. Öyleyse düşünün. Bırakınız evin dışına çıkmayı, evin içinde düşünün kendinizi. Ne bekliyorsunuz? Annenizden, babanızdan ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Evdeki herkesten ne bekliyorsunuz? Herkesi davranışlarında serbest bırakmak yerine sizin arzularınıza uygun hareket etmiyorlar diye onları suçlamak hakkının sahibi misiniz? Bir düşünün bakalım. Böyle yapmanızın sizin mutluluğunuzda ne kadar büyük bir rol olduğunu biliyor musunuz? Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz evvela kendinize sorun. Ben onlara vermem lazım geleni verebiliyor muyum diye. Şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sizi şikayete zorlar. Hiçbir hatanızı size söylemez. Size hep başkalarının hatalarını düşünce platformunda ulaştırır. Aslında size göre başkalarının hataları. Belki etrafınızdaki insanların Allah ile olan yakın ilişkisini bile mutsuzluk vesilesi sayabilirsiniz. Size hasretinizi lazım gelen zamanı anneniz, babanız Allah'a hasrediyor. Ve bu sizin için şikayet konusu oluyorsa çok yanlış bir dizaynın içindesiniz. Siz de Allah ile meşgul olabilseniz şikayet etmek şöyle dursun, büyük bir mutluluk içinde yaşayacaksınız. Şikayetlerinizi etrafınızdaki insanlara ulaştırarak, onları da sizin gibi mutsuzluk çukuruna atmak yanlış bir davranış biçimi olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela ait olduğunuz yere bir düşünün. Yerlerine otursun. Kimsiniz? Niçin yaratıldınız? Ne yapmanız lazım? Bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani kainatta Allah'ın en çok sevdiği, üzerinde titrediği mahluk. Bu en çok sevdiği mahlukundan Allah Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sadece bir tek şey istiyor. O kişiyi mutlu kılmak. Şu dünyada mutlu kılmak ve mutlaka onu cennetine göndermek. İşte Allah'ın istediği, sizlerden hepinizden istediği şey sadece bu kadar. Öyleyse sorun bakalım kendinize, neden mutsuzsunuz? Evvela sorun, neyiniz eksik? Hayatınızı normal standartlarda yaşamanız için ekmeğiniz mi yok? Suyunuz mu yok?
barınağınız mı yok? Etrafınızdaki insanlardan size ulaşması lazım gelen sevgiyi beklerken kendinizi hiç sordunuz mu? Siz onlara ulaşması lazım gelen sevgiyi ulaştırıyor musunuz diye. Siz nemelazımcı bir görüşle herkes bana sevgi göstermeli diye düşündüğünüz zaman her faturanın ödendiğini önde hesaba almak mecburiyetindesiniz. Siz başkalarına sevginizi göstermedikçe, ulaştırmadıkça onlardan sevgi beslemeye hakkınız olabilir mi? Onlardan sevgi beklemeye, onların sevgisini kazanmaya kim şikayet ediyorsa evvela kendisine baksın. Ne var kendisinde? Allah'a dönük olarak yapması lazım gelen şeyleri acaba o kişi yapıyor mu? Yapsaydı zaten mutlu olacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaptığınız şeyler bilin ki hepsi aslında sizin içindir. Kendi şahsiyetiniz içindir. Zikir yapmak bir vazifedir. Ama aynı zamanda zikir yapmanın mutluluğuna ulaşabilmek için bir haktır. Neden haktır? Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmete, Allah'tan gelen fazla, Allah'tan gelen salavatı hak edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu hakkı vazifenizi yerine getirerek elde edersiniz. Öyleyse nasıl bir olgu bu sevgili dinleyenler ve izleyenler? Neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden, sevgiyi hak etmekten, mutluluğu hak etmekten, siz başkalarına mutluluk vermeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa sıkılmış olan canınızı başkalarının sıktığı konusundaki kesin inancınızla daha karanlıklara mı yönelmek istiyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkat edin. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Sadece siz değil, etrafınızda kim varsa onlarla birlikte mutlu olmak için yaratıldınız. Onlardan mutluluğun mesajlarını alabilmeniz için onlara sizin mutluluk mesajlarını vermeniz lazım. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Onlar sizin için sizin beklediğinizi vermeyen varlıklı olarak mı görünüyor? Eğer böyle görünüyorlarsa aynaya bakın. Kendinize dikkatle bakın. İbretle bakın. Onlara onların beklediklerini vermeyen siz onlardan kendi beklediklerini istemek hakkını nasıl kendinizde görebilirsiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç daima sizsiniz. Başkaları değil. Siz başkalarına onların ihtiyacı olan güzel davranışları, onlara ulaştırmanız lazım gelen sevgiyi, hoşgörüyü,
ulaştırmakla vazifelisiniz. Sizin mutlu olmanız için bu mutlaka gerekli. Bir şeylere sahip olduğunuz zaman o sahip olduğunuz şeyin kıymetini çok iyi bilin. Bu sohbetleri bizlere sağlayan Allah'a evvela bu sohbetler için çok şükredin. Hamd edin ki böyle bir vasıtayla, real player'la Allah Teala bizleri bir araya getiriyor. Şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, biz size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarlarınızdaki ekranlarda bizi görebiliyorsunuz. Net olarak görebiliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bir nimet değil midir? Bu nimetin Allah-u Teala tarafından ihsanında bizimle beraber olsaydınız ne hissederdiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların tabiatındaki ezelden beri mevcut olan yozlaşmaya dönük bir müessese var. Şeytan bunu mutlaka kullanır. Sahip olduğunuz Allah'ın büyük ihsanları size bir süre sonra bir şey ifade etmez. Onu kaybetmedikçe sizin için aslında ne kadar değerli olduğunu anlayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyada neden yaşadığınızı dikkatle düşünün. Mutlu olabilmenizin evvela size düşeni yapmaktan geçtiğini hiç unutmayın. Bütün insanlara şeytan başkalarından istemeyi öğretir. Kendisinin bir şeyler yapmamasına karşılık başkalarından istemeyi öğretir. Ve bütün insanlara başkalarına bir şey vermemeleri için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmamaları için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler.

İşte şu dünyada yaşıyorsanız eğer bir insan olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle insanlar olmalısınız ki size baktıkları zaman demeliler ki işte bu Mihir Vakfı'nın mensubudur. O herkese mutlaka iyilik yapmaya çalışır. Başkaları için yaşar. Başkalarının mutluluğunun kendi mutluluğunun bir vesilesi olduğunu öğrenmiştir. Ondan bütün insanlara sadece mutluluk ulaşır. Kendisi hakkında böyle konuşulan bir insan olmaya çalışın sevgili dinleyenler ve izleyenler. Aslında şu dünya gerçekten yaşamaya değer bir dünyadır. Güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde, güzellikleri yaşamanıza engel olan şey hayır, başkaları değildir. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sadece sizsiniz. Siz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan size mutluluk sunmalarını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak siz başkalarına mutluluk vermeye çalışmadıkça mutlu olamazsınız. Beklenti içinde bulunan, beklediklerine hiçbir zaman kavuşamayan insanlar olursunuz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah için, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun Yüce Rabbimizin sizlerden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızdır. Her malın bir bedeli vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu satın almak için bir fatura ödemek mecburiyetindesiniz. Bu fatura sizin başkalarına mutluluk ulaştırmanızdır. Öyleyse mutsuz olmak son derece kolay bir şey. Etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size iyi davranmadıklarından, beklediklerinizi size vermediklerinden, Allah ile olan işleri dolayısıyla sizinle ilgilenemediklerinden bahsedebilirsiniz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dönüp bakmayacak mısınız? Eğer ben mutsuzsam neden bunun sebebini başkalarında arıyorum diye sormayacak mısınız hiç kendinize? Ne zaman doğru düşünmeye başlayacaksınız? Kainatın merkezinde siz yaşıyorsunuz. Herkes kendi hayatını yaşarken kainatın merkezidir. Herkes için geçerli bu. Etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuz için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes, herkesin mutluluğu için yaratılmıştır. Ne zaman başkaları sizin mutluluk ağacınız olabilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hani biz şeytan için daimi zikre ulaştığınızda şeytan sizin gazlı ağacınız olacak diyorduk. Yani bütün savaşlarda yenilecek diyorduk. İşte bunu sağlayacak olan şey insanları mutluluk ağacınız yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Başka insanların hepsi sizin mutluluğunuz için var demek istiyoruz. Çünkü siz etrafınızda kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, onlardan herhangi birisine mutluluk vermeye çalıştığınız andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Ama şarta bağlı. Onlara mutluluk vermek üzere düşünce platformunda harekete geçtiğiniz andan itibaren. Ama siz başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız, insanları o açıdan eleştiriyorsanız, başka insanlar size mutluluk vermiyor diye onları eleştiriyorsanız, haklı olduğunuzu iddia edebilir misiniz? O zaman siz o kurnaz mahluk şeytan tarafından nasıl aldatıldığınızı bir düşünün bakalım. O size başka insanlardan mutlaka ulaşması lazım gelen bir şeylerin varlığını ispata çalışır devamlı. Sizin iç dünyanızda hep başkalarının size karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğu zehabını, zannını, sanısını uyandırmaya çalışır. Hep etrafınızdaki insanları suçlamayı öğretir size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynanızı başkalarına değil, kendinize çevirin. İbretle kendinize bakın.
Onlar size istediklerinizi sağlamıyor diye düşünmek yerine siz onları mutlu edici olan davranışlarda bulunuyor musunuz sualini sorun kendinize. Siz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da size o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içinde yaşarsınız. Çünkü beklentiyi oluşturan nefsinizdir. Nefsiniz devredeyse mutlaka onun afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Ve devamlı şer işlersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olduğunuz her evrede siz bir yanlışın içindesiniz. Başkalarını irdelemek, o insanları suçlamak son derece kolaydır. Eğer siz hata arıyorsanız, herkeste hata bulabilirsiniz. Ama bu bulduğunuz hatalar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutsuz edecektir. Başkalarının size karşı olan davranışlarında, başkalarına karşı olan davranışlarında hatalar aradığınız sürece siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O hataları yakalayıp onun yüzüne vurmayı düşünüyorsanız, bu nefsinizin size ne kadar hakim olduğunu, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir nüfuzun, tesir gücünün sahip olduğunu gösteren en açık delildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hata yapmasını araştırmayın. Hatalarını insanların yüzüne vurmayın. Her bu istikametteki gayretiniz sizi Allah'ın indinde küçültür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir şeyi başkalarının hatalarını araştırıp onların yüzlerine vurmayı, onların mutluluğu için yaptığınız izlenimini size vermek ister. Oysa ki siz orada nefsinizi tatmin ediyorsunuz. Hatasını yakaladığınız kişiye üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Devamlı etrafındaki insanların hatasını arayan insanlar olmayın. Benim de hatamı bulurlar da yüzüme çarparlar endişesiyle yaşayan, bu sebeple her şeyi yapmaktan kaçınan insanlar olmayın. Her ikisi de ekstremdir. Olması lazım gelen boyutların negatif olarak ötesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesle birlikte tabii davranışların içinde olun. Aman kimse benim hatamı yakalayamasın diye bir yanlış düşüncenin içine girmeyin. Düşünce tarzınız bu olmamalı. Siz başkalarına iyilik etmek üzere, onları mutlu etmek üzere yaşadığınız sürece unutmayın. Kimse sizin davranışlarınızda hata bulamaz. Evvela başkalarının hatalarını arayan, onların hatalarını
düzeltmek için etraflarında gölge gibi dolaşan insanları Allah sevmez. Göreviniz bu değildir. Ve siz böyle bir ortamda eğer başkalarına en nazik şekilde bile olsa hatalarını bildirmek istikametinde nöbet tutan birisiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Siz onunla görevli değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz soruyorlar, hata gördüğümüz zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ben sual soruyorum şimdi. Hataları yakalamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu? Hataları yakalayıp da o hatayı yapana söylemek üzere mi yaşıyorsunuz? Öyle yaptığınız zaman mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Siz başkalarının hatasını aramak üzere harekete geçtiğiniz zaman siz hayatınızı devamlı aman ben bir hata yapmayayım, başkaları beni tenkit etmesin, onların karşısında küçülmeyeyim diye düşünen bir zavallı olursunuz sadece. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamazsınız. Başkaları sizi mutsuz etmesin diye yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gerek sizin başkalarının hatalarını aramanız, gerek aman ben yanlış yapmayayım da beni tenkit etmesinler diye yaşamanız, her ikisi de yanlış, her ikisi de nefsinizin tuzağı. Her ikisinde de başkalarından daha aşağıda olmak istemiyorsunuz. Başkalarından daha üstün olmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu negatif faktörlerden çıkış yolu var mıdır? Tabii vardır. Hiç kendinizi zorlamanıza da gerek yok. Sadece başkalarına bir nebze, bir damlacık mutluluk vermek için hayatınızı dizayn edin. Sizin için başkaları kıymetli olsun. Onları mutlu etmek için yaşamaya başlayın. Onlara, onların hoşlarına gidecek olan bir şeyler söylemek. Başkaları sizi tenkit etse de, etmese de, bunu yapmak bir mutluluk meselesidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben böyle bir şey yaptığım zaman acaba beni ayıplarlar mı? Benim hakkımda ne düşünürler? Bu kadar değerli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının düşünce standartları sizin için? Başkalarının düşünceleri sizin pozitif ulaşmanıza, Allah'ın güzelliklerine ulaşmanıza mani oluyorsa bu sizin mutsuzluk vesikanızdır. Her şey ve etrafınızdaki herkes sizin için sadece onlara mutluluğu ulaştırmak için bir vasıta olmalı ve onlar sizin mutluluğunuzun vasıtası olmalı. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutlu olamazsınız. Siz başkalarından beklentileriniz oldukça, onlardan şikayet ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Çünkü hep nefsiniz istikametini düşünüyorsunuz.
Kimin başkasından bir beklentisi varsa bu onun nefsinin afetidir. Ve kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzelliği yaşamaya çalışın. Her şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz başkaları için olun. Başkalarını tenkit etmek için, onların yanlışlarını yakalamaya çalışan birisi olmayın sakın. İnsanların kabusu olmayın. İşte falanca geliyor. Şimdi benim hareketlerimi dikkatle izleyecek. Yanlışımı yakalamaya çalışacak. Ve bana o yanlışımı söyleyerek bana haddimi bildirecek diye insanların düşünmesine mahal verecek olan davranışlardan kaçının sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evinizdeki insanlardan başlayarak herkese yardım etmeye çalışın. Kim olursanız olun, daima bir sorumluluğunuz olduğunu, bir görevin omuzlarınızda mutlaka bulunduğunu hatırlayın. Evvela sorumluluk alanınıza giren her şeyi en güzel şekilde dizayn etmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sorumluluğunuzu yerine getirdikçe mutluluğu yaşamaya çalışın. Mesela evinizde evin bütün fertleri ayrı ayrı sorumluluklar taşımalı. Herkesin bir sorumluluğu olmalı. Evin günlük yaşantısında mutlaka sizin de üzerinize düşen bir vazife olmalı. Bunları başkaları size emrettiği için değil, siz içinizden geldiği için, o sorumluluğun gerektirdiği çalışmayı sarf eden birisi olursanız, o zaman mutluluğunuzun imzasını atmış olursunuz hayat defterinize. Sevgili izleyenler, hiçbir mutluluk almaktan geçmiyor. Bütün mutluluklar vermekten geçer. Öyleyse siz hep veren el olun. Başkalarına mutluluk saçmak için, onları memnun kılmak için yaşantınızı ona göre şekillendirin. En güzele layıksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne beklediğine dikkatle bakın. Allah-u Teala ibadet etmenizi istiyor. Neden? Çünkü ibadet, Allah'a yaptığınız ibadet sizin için doyulmaz bir zevki oluşturacaktır. Eğer gerçek anlamda Allah'a yönelmeyi başarabilirseniz namazın zevkini yaşarsınız, orucun zevkini yaşarsınız, zikrin zevkini yaşarsınız. Yoksa bu saydıklarım size bir angarya gibi geliyorsa, ben bu vazifeyi yapmazsam insanlar bana kötü bakarlar, hadi vazifemi yapayım diye düşünüyorsanız, ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Şu ibadeti yapayım da bu ibadetteki büyük zevki
yaşayayım diye düşünmelisiniz. Aman şu namazı kılayım, üzerimden borç düşsün diye kılınan bir namaz bir angaryadır. Bir yükü omuzlarınızdan atmak için bir gayrettir. Oysa ki ibadetleri Allah Teala sizi zora koşmak için, sizi huzursuz etmek için koymamış. Tam aksine onları yerine getirerek onlardaki o muhteşem zevkleri yaşayın diye ibadetleri yapmakla sizi vazifeli kılmış. Vazifeli kılmış ki bu vazifeyi yaparak o ibadetlerin mutluluğunu yaşama hakkını kullanın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayın daima iki tane cephesi vardır. Mutsuzluk cephesi, mutluluk cephesi. Her olay sizin bakış açınıza göre şekillenir. Siz başkalarına hizmet için varsanız, işte olması lazım gelen, yaşamanız lazım gelen hayat budur. Başkaları size hizmet etsinler diye düşünüyorsanız, o zaman mutsuzluğu elinizle davet ediyorsunuz demektir. Hiçbir zaman, hiçbir devrede mutlu olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutlu olmanız, başkalarının size vereceği mutluluğa bağlı değildir. Başkalarından beklediğiniz davranışlarla mutlu olacağınızı zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlar bununla mutlu olmazlar. Başkalarından kendilerine gelen mutluluk vesileleriyle mutlu olmazlar. İnsanlar başkalarına yardım etmekle, hizmet etmekle, onları mutlu etmekle mutlu olurlar. Öyleyse bir mutlu olmasına, memnun olmasına çalışılan insan vardır. Bir de buna çalışan, başkalarını mutlu etmeye çalışan insan vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birisine bir hizmet ettiniz. Onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Ona para verdiniz. Böyle bir şeyi yapana kadar düşündüğünüz sürece siz mutlu bir insansınız. Parayı ona ulaştırdığınız zaman da mutlu bir insansınız. Sakın yaptığınız işi gölgelemeyin. O kişiye o parayı verdikten sonra o bundan mutluluk mu duyar, mutsuzluk mu duyar? Bu sizin işiniz değildir. O kişi doğru düşünce alışkanlığının sahibi olsa, başka birisi kendisine hizmet etti diye ona çok teşekkür etmesi ve onun yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etmesi gerekir. Ama şeytan onun kibirine müracaat eder, gururuna müracaat eder. Başka birinin yaptığı parasal yardım o kişiye ağır gelir. Onu mutlu edecek yerde şeytan o kişinin mutsuz olmasını sağlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranış biçimlerimizde ister başka birinin aktif olduğu bir olayda, yani onun size yardım etmesi halinde, ister sizin aktif olduğunuz bir olayda, sizin onlara yardım etmenizde, olayı yaşarken Allah o olaydan mutluluk duymanızı temin eder, etmeye çalışır. Şeytan da iki taraftan hangisinde olursanız olun,
ondan huzursuzluk duymaya, sizi hedeflendirmeye çalışır. Öyleyse birisi, sizi yaratan Allah, mutluluğunuz için vardır ve devamlı bir istikamete yardım etmek için hazırdır. Birisi de bir yaratık olan iblis, kötü niyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sefil mahluk, sizi mutsuz kılmak için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendinizi hep haklı göreceğiniz yüzlerce yanlış fikri size empoze eder. O fikrin ondan geldiğini, onun tarafından size kabul ettirildiğini aklınıza bile getirmezsiniz. Aklınıza bile getirmediğiniz bu tarz davranışlarınız, izlenimleriniz, vardığınız kanaatler sizi sadece mutsuz kılar, yalnız bırakır ve huzursuzluğu yaşamanız için sadece hepsi, ama hepsi sadece vesilelerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, size bir hizmeti bulunursa, bir yardımda bulunursa Allah-u Teala'ya çok şükretmek değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O yardımı size verene teşekkür etmek değil mi? Ve iş dünyanızda başkaları tarafından yardım edilmeye değer bulunduğunuza göre onların size değer vermesinin bir işareti değil mi? Bu güzellikleri yaşamak yerine o bana böyle bir para yardımında bulundu ve ben onun yanında küçük düştüm diye düşünmek yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Unutmayın, eğer parayı alan sizseniz bu öbür taraf için bir fedakarlıktır, öyle değil mi? Şeytanın size bütün olayları nasıl ters gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela biz diyoruz ki kardeşlerimizin yanlış yapması halinde susacak mıyız diye soran kardeşlerimize diyoruz ki hayır, onların da güzeli yaşaması için onlara yardımda bulunun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu konudaki emrine o insanların o yanlışlarını düzeltmek sebebinde onlara güzel örnek olmanız lazım. Siz davranışınızla doğrunun ne olduğunu onlara gösterebilirsiniz. İblis ne yapar sevgili izleyenler? Başka birinin hatasını gördünüz. Bu hatanın o kişiye söylenerek ondan üstün olduğunuzun ona ispatı sadedinde şeytan size yanlış davranışlarda bulundurur. Arkasında sadece siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin devrede olduğunuz şey sizin açınızdan nedir? Acaba ona hatasını bildirdiğiniz zaman davranış biçiminiz ondan üstün olduğunuzun ispatı mı? Bunun için mi söylediniz ona onu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına bir şey öğretebilecek olan bir konunun bilgisinin sahibi olduğunuzu düşünelim. Başkalarına bunu anlatırken, öğretirken sizin hedefiniz ne? O insanlara onlardan üstün olduğunuzu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Hele onlar sizin kadar ayet bilmiyorlarsa, onları küçültmeye, davranışlarınızla onları ezmeye hak sahibi mi zannediyorsunuz kendinizi? Göreviniz onlara bilmediklerini söyleyerek onları küçültmek mi? Yoksa Allah'ın size verdiği bir vazifeyi yaparak Allah'ın huzurunda mutlu olmak mı? Öğretmenin o huzurunu yaşamak mı? Yoksa öğretiyorum diye mağrur olmak mı? Yoksa onların eksikliklerini, devamlı bilginizi onlara üstünlük için bir vasıta olarak kullandınız mı? Her birine kendi cephenizden cevap verin bakalım.
kiminle karşılaşacaksınız? Her alanda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan var. Ve sizi bilmediğiniz yollardan her zaman tesir altına alıp sıfırlar. Öyleyse o muhtevaya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz mutlu olmaya layıksınız hepiniz. Ama sakın şeytanın uşağı olmayın. Şeytan sizi yalnız bırakır. Doğru olduğunuz düşüncelerinizin, doğru olduğunu zannettiğiniz düşüncelerin zebunu kılar. Ve sizin mutsuzluğunuz ona sadece doyulmaz zevkler verir. En büyük düşmanınızın o olduğunu unutmayın. Eğer sevgi içinde değilseniz, başkalarına karşı sevgi duyamıyorsanız, o zaman hatalı olan onlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizsiniz. O insanları sevmeye çalışın, bağrınıza basmaya çalışın, onlara yardım etmeye çalışın. Ancak bu yardımların muhtevası içinde var olabilirsiniz. Yokluğunuzu var olmaya çevirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda kendinizi başkalarının hizmetine tevazu ile hasretmeyi usul haline getirin. Hepinizin böyle yapmasının bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağını bilmenizi istiyorum. Bunun için varız. Bunları size öğretebilmek için. Öyleyse şeytana değil, Allah'a kul olun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek

0: Efendim, Mesut Esoterim, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. Günümüzde bir kısım din öğreticileri, Bakara Suresi 28. ayet-i kerimeyi reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diye sormuşlar. İkinci sualleri. Kur'an-ı Kerim'e göre reenkarnasyon mümkün mü? Mü'min Suresi 11. ayet-i kerimeyi bize açıklar mısınız diyorlar. Üçüncü ve son sualleri, kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara suresinin 28. ayetiyle bir illiyet rabıtası var mı? Bize açıklar mısınız? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ediyorlar. Programımızın ikinci suali Serdar Zeymüşü'ne geliyor. Şöyle ki, Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Efendimiz ellerinizden hürmet ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. İnşallah bize bidatları anlatır mısınız? İkinci sualleri. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde marad, hastalık vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elin bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kerimelerini ve Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet kerimelerini bidatlar açısından anlatır mısınız? Allah sizden razı olsun diyorlar. Programımızın diğer suali, aynı zamanda grubumuzun son suali İstanbul'dan Şaban Uçur'dan geliyor. Şöyle ki, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hürmet ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebe suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri ile İsra suresi 16. ve Taha suresi 134. ayetlerini açıklar mısınız? Ayrıca bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat ediyorlar. Grubumuzun son sahne muhterem efendimiz inşallah.
1: Allah razı olsun. Merhaba. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda bir beraberlik daha, bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere, teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele gönül dinle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biz güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyeceğim.

İyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm. Ve sizi diriltti. Sümme yumitüküm, sonra tekrar öldürecek, sümme yuhyiküm, sonra tekrar diriltecek, sümme ileyhi turcuğum, sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı. İnsanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İblis diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar. Bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir. Bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar. Ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen, ikinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan sağlıklı olsun. Ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki, insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor, bakın şu anda kendinize, falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan. Siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor, binlerce defa şu dünya adı verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır.
Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekat zerenler li cehenneme, biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki hayır, cehennem diye bir şey yoktur. Hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa iblisin bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi, o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyorlar. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez, iki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekfûne billahi ve küntüm envâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi turcuun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekfûne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz, sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı, tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötrinoları ve karşıt nötrinoları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötrinolar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötrinolar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak insan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman
geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürülüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre, zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnde İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekim hükümeti kalmadığı için o insanlar yerçekim hükümetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler için de insanlar için de aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülmüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Eğer çekim kuvvetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş, ufacık çocuklardan 90'lık, 100'lük insanlara kadar bir sürü insan, hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün
birinci özelliği hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah-u Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve iki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra bu birinci ölümden sonra, doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah-u Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah-u Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah-u Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar tahammül sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Birine bir kötülük yaparken onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa diriliyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada.
bakıyorlar, takip ediyorlar, söylediği doğru. Benim karım falancaydı diyor, Ahmet, Mehmet, Süleyman diyor, 3 tane de çocuğum vardı diyor, misal olarak söylüyorum. Takip ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor, bu zamanda bu olayları yaşadık diyor, takip ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış, ikinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisine bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış tecrübeli bir cin. Ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan telkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor? Siz ölü idiniz. Kıyamet günü bütün insanlar ölmüş. O öldükleri noktada bir durum tespiti yapın, durun orada. Şimdi buraya göre ayet-i kerimeyi dizayn edelim. Siz ölüydünüz diyor Allah-u Teala. Ne zaman ölmüşüz? Belki 1000 sene evvel ölmüşüz, belki 5000 sene evvel ölmüşüz, belki 10.000 sene evvel ölmüşüz. Ama veya kıyamet günü hayattayız, kıyamet günü ölmüşüz. Ama Allah-u Teala bizi diriltiyor. Sonra sizi diriltti diyor Allah-u Teala. Sonra tekrar öldürecek diyor. Kıyamet günü ikinci defa öldürüleceğiz. Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir
Onlar ruh diyor adına nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor. Onun iddiasına göre o kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak. Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her bir 100 sene yaşadığı insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek, o cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece iki defa ölüm ve iki defa dirilmeden bahsediyor. İki defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyor Allah-u Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime, Mü'min 11. Kalu dediler ki Rabbena emette nesneteyni ve ahiyette nesneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki defa dirilttin. Ma feterefna biz zunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin. Şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. Yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, İster kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm, sonra diriltilmişler. Birinci sura-i sülüşünde zamanının geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah-u Teala tekrar sura-i sülüşmüş. Herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha ölmüş, üçüncü defa, herkes bir defa daha verilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler, cehenneme gitmişler. Bu Mümin 11'deki insanlar ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah-u Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü soru Salih Cebbar'ın. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28'de bir ilahiyat rabıtası var mı? Elbette. Kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilahiyat rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş, kişi ölmüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydiniz diyor Allah Teala, sizi dirilttik. Diriltmiş.
Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah-u Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada, indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar üstünden anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safha görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabi'in. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış. 1. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2. Daimi zikri farz kılmış. 3. 3'ü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de, en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun berkemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü sofrası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata girer. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş. Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması, ahsen kılınması. 14 sıra ve bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safa açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam? İnsanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak, 190'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini yok etmeyi başarmış iblis. Bid'at oluşturmuş üç safhada da İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. Sonra fizik vücudun teslimini reddetmiş, nefsin teslimini reddetmiş, iradenin teslimini reddetmiş. Ve İslam'ın bu bid'atları da din alimlerine asırlardan beri yazılan el yazması kitaplarla kabul ettirerek bu bid'atları da yerleştirmiş İslam toplumunun içine. İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Şu anda İslam kolsuz ve bacaksız yaşıyor. İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamak sonucunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir akın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmakla noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak bu da bir bid'attır. Ve
Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesine takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler kendilerinden. Ve ilave ettikleri şeylerle insanları asıllardan uzaklaştırmışlar. Birçok hurafe bu sebeple dinimize girmiş. Allah'ın hakikatleri değiştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, bid'atın ikinci sualine geçiyorum. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız diyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi. Ve insanlardan öyleleri vardır ki derler ki Allah'a amenü olduk. Ve yevmil ahire de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza da inanırız. Ve mâ hum bi müminîne. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Biz bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. يُوَعَدِنُ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah-u Teala. وَمَا يَهْتَعُونَ اِلَّا اَنْفِسَهُمْ. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve ma yeşkûne, ve farkına da varmazlar. Fî kulübühüm meradın, kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lehüm azabin elîmün bimâ kânû yekzibûn. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah-u Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah-u Teala şimdi burada Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de
A'raf suresinin 146-147. Ayetlerinde gerçekleşiyor bu ayetle mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde marad olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa gene ölürüz diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü tekzip eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte filmde oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel nünebbiyüküm bil ahserine amalem. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini, hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara diyor Allah-u Teala. Ellezine delle sayühüm. Onlar çalışmalarını, amellerini dalayeti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayatı dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalayeti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebûne ennehüm yusunine suna. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlar.

ayetlerini inkar ettiler. Ve likaihi, ve ona, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. Fe habitat amalühüm, ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor. Amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكَ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا, inkar ettikleri için. وَتَّهَازُ ayeti, ve ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve Resulü hüzuva, ve Resullerimizle de alay ettikleri için. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Birinci grup amelleri boşa gidenler. Allah Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebilen rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebilen gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina ve kânû anha gâfilîn. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالِهِمْ. Diyor ki Allah Teala ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman kendilerini

0: cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebidir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa işte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmül ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var, o yolda mürşide ulaşmak var ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar, gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادِ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنِّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da ahiret yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki, Tevbe Suresinin 34-35-36-37. ayet-i kerimeleri. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın cefa içinde burada illa kale dediler ki ve ma erselna fi kayretin fi karyetin min nezirin, hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da Allah-u Teala'nın kendilerinin nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler yani inna bima yusultum bihi kafirun, gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz, bima ürsültüm, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz diyorlar. Ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Kale dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz envalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz ve nahnu bi muazzine, biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun, o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir Resul, mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yepsitur rizka limen yeşâ'ı ve yaktırı ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki Rabbi, benim Rabbim yepsitur rizka, rızkı genişletir limen yeşâ'ı, dilediği kişi için. Ve yaktırı ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasu la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envalüküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine ama amin olup da ve amine salihan salih ameller işleyenler fe ilayke lehim cezaet tevfi biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat iki kat mükafat vardır. Bima aminu amin oldukları şey sebebiyle ve hüm fi gurufati aminun onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki biz hangi kavme nezir gönderdiysek ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür. Oranın o zengin zümresi insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de hem çocuklarımız sizlerden fazla hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah Teala halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde adlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah-u Teala orada buyuruyor ki dediler ki diyor cehennemdekiler ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. Feiza eredna en nuhlike karyeten emerna mütsefiha fehakka alehel kavlu fedemmernaha tedmiren ve iza eredna biz irade ettiğimiz zaman dilediğimiz zaman en nuhlike helak etmeyi dilediğimiz zaman kariyeten bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi emerna mütefiha önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Fe hatta aleyhkel havlu fedemmernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah Teala'nın ümit verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse, o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından bu emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirine aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ. وَلَوْ اَيَرْ بِزْ اَنَّا muhakkak ki اَهْلَكْنَاهُمْ onları helak etseydik بِعَذَابٍ bir azapla مِنْ قَبْلِهِ ondan evvel. Lekalu demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi, Rabbena Rabbimiz, levla erselte ileyna, levla olsaydı, erselte ileyna, bize bir bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli, bundan evvel, en nezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen melevu diyor Allah-u Teala, bazen sadatlar diyor, bazen kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan kübera değil, aynı zamanda saadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda diyor ki eğer Allah-u Teala diyor biz onları azap ile bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah Teala büyük 8-9-10'da cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp onun yerine ihbat konsaydı, akıl etmiş olsaydık böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah Teala orada biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, ketmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim ülkemizde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne yaparsın olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarif tarihiydi Osmanlı. İşte bu harifenin sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüren eder. Yani 14 sıra ver Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali. Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah-u Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesecibu. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yerşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar buyurdu Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah-u Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah-u Teala imanı yazmasaydı Allah'ın rahmetinin, fazlının ve selavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin mutevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkat yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah-u Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah-u Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarımız saygıya, davranışlarımız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşid mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşid onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşid olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştıramazsa, fizik vücudunu Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün mürşitler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? Her devirde altın kapının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit mürşitleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik. İmamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Müftet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavanı yükselinir. Yedi kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresi'nin 24. ayet 20'sine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanın halifesi ise o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili tayinesiyle verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lenna saberu, sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri dahil zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalara dile getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Bekânû bi âyâtinâ yûkînû. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp gözünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcilerine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse, o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda onunla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakmak istiyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat var, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada tabii bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem'in Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Besleme Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir, nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri sözde karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diyor. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki, şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Varsın diyor Mevlana. Oradan diyor, bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Allah getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celaleddin Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu bir an Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar, demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz, rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar, şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır, koku yok. Benim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz, renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar, kokluyorlar, içiyorlar. Hayır, şarap değil, su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor.

Sonra o da Allah-u Teala'nın bildiği tezgahı salıyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Câsiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100 binlerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o an ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dikkate bakın ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah-u Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalpleri mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki İşitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi Sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Sonra konumuzun gen alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet aslı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Şöyle varsa. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden alınmış olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak.

Bunu da şey yazdığında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala abimim de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah-u Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evvel Allah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz. Ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizin de rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Ya demiş, ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş, ya ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş, ya Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunuzu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de birbirine öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki
bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne de zammı sure konusunda sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş değil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam, Allah-u Teala yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin, kırayım demiş bütün bitlerini, seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş, ulan demiş, ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da miktarını kırayım senin diyor, diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş. Madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam. Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale ettin? Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. Her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var. Namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzeli. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah-u Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Peygamber Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin. Aynen yakin, hakkı yakin. Niye anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu
eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah Teala. Kalp kulağınızı açmış, daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin dergahını mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala, ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız, onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı, üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulul elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulul elbab makamı söz konusudur. Ulul elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Yalnız zemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hadisler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin altıncı makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. Yedi basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve iki trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir.
iki trabzonu birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın birinci alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethinizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası içine geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve Sitrat-ı Müntaha'yı aşıncaya kadar hep aynel yakinin, hikmetin ikinci kademesindesiniz. Aynel yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullel makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi aynel yakinin birinci kademesi. Hikmetin ikincisi aynel yakinin ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Sizin müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh'ta Rabbimizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek Tevbe-i Nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da pür nur olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur Salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki onurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için gözlere, işitmek için kulağa, konuşmak için ağza, hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk'ül yakındır. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için vekkânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için 3 yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit olur ki Hakkül Yakin'in sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel Yakin'in, aynel Yakin'in ve Hakkül Yakin'in sahibi olmasıdır. Bütün diğer mürşitlerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindedirler. İşte Allah Teala bütün mürşitlerin dergahlarından
Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Suratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek suratımızda kim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası tarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden tarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yollarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede, o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdarım. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmemize. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla sanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz.
ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız belimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çürütecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün bu güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yatmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konumuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor, buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah-u Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrolü oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda
başrolü oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur, sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, içinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için, ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz, bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız, her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin, biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları, Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı
istiyorum ben. Bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında iflah olmaz diyorlar. Madde üç. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın dilinde o zavallı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diğer İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Yani öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler, unutmayın, Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsimeyim diyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde. Onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkımız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halil Fıtat'ı ile yaratıldınız. Halil Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah-u Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halil Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halil Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halil Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah-u Teala ne diyor? Nerede diyor?
Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hadis sıfatıyla yarattık. 31. ayet-i kerime. Minibine ileyhi ve yettekun. Ey hadis sıfatıyla yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vekçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif statüsüyle gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif statüsünün şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدْن۪ينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk meselesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olmamazdı. Daimi zikrabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında haşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa can verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede dirilmiş mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Piri Reis. Bir harita yapıyor Piri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Piri Reis, dünya haritasını? Biliyor musunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah seven insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyor da biz 16 saatlik yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kasete bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımızı ben hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Ve de falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizi. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz azalarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamda en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu görüyorsunuz ama değilsiniz. Neyse.